Hürmetlik radyo anlıkçılar. Endi, Merkezi Halk Radyo Stansısının Beijing'den berdiğen Uyghurça anlatışını başlayınız.

Bir er her günü palaş anısının bedellerini sürtüp tamakını yüzüp 10 yılını bir gün daha götküzüptü. Keyin oğlu Ali Mektep'e ötüp, tatilde kayıtıp gelip öy işleri yardımlaşıptı. Ve dada, sen mumamı muşundak muamele kılısan, ben bunun dinkin sana muşundak muamele kılımayan depti. Kişiler daim vapadarlık yokudu deyişidu. Siz atanınızga bir kaç şorpa ekilip etsiniz, balınız bunu bilse, kelgüsü de sizge bir istakan çay ekilip verdi. Siz atanınızga kançilik sevircan bolsanız, balınız kıyırganda sizge teyhimi köyünüdü. Vapadar bolsa çokun biyip gitudu digerlik emez, lekin o sizden könlünüzü hatırcam kılıdı. Atanınız tiniş aman bolsa, ailiniz mu emin tapıdı. Ail emin tapsa, külleriniz oğuşluk boludu. Külleriniz oğuşluk bolsa, neyle barsanız, şençanız boludu. Bu cihandaki en mukim bəxit, əzəldin atanığı boğan vapadarlıqı yoşurunğan.

Hayat minnettarlık işi de köklüydü. Yaxşılığını bildiğin, düşündüğün kişilerin turmuşu bəxt işi de ödüdü. Bu sözlerini beni söyleyen, beni bəxt koyunda ergin yayraşkı müyasar kığan bağırlıq suyumlu kişilerimi soğuk kılımın. Dada, apa, sizler beni bekip çoğun kıldığınla. Mən sizlerge hämrah bolğunum çıxayırımın. Burun əmişe atanamın kutuldışıdın, bək köp başqoruşudun ağırın attım. Keyin çoğun boğandın keyin, asta asta, fakat atanımızdanla payda ziyan bilen, əcir mehnet bilen hesablaşmaydıqan, bizni ətraplı qoğdaydıqan kişiler işgəlligini es kıldım. Pərzant bolu süpütüm bilen, turmuşta atanamıza bək köp qarızlar bop gettim. Biz həmişe nacar mücazımızını atanımızı çıxırıp, yana teki kendilə özümüzgi təsəlli berib, bunun dinkiyin ulağı çoğum yaxşı babadarlıq görüstü mən deyimiz. Ama mihirinin onun ucu bərdaşlıq berelməydi qallıqını, vapadarlıqının kütüşkü teximi bərdaşlıq berelməydi qallıqını oylab yedəməyimiz. Kişilik ayatdaki ən əbsuslındıqan iş balını baqıman dəb yıqıllarını kütü almaslıqdan artıq bulmaz. Kişilik ayatdaki ən tələylik iş mu, dada, ana dəb çakırlığa avazdın başqı nərsəməz. Suyumlik atanam, silənin meni bekip çoğunqığınınla ağırağmad. Meni boran çapqından saxlap geldiğinla. Sizler beni muhabbetinle bilen soğurup, özüp yetildirdiğinle. Her vakit benim en müstahkem yüdençüküm bulduğinle. Mən sizlerge minnettarlıqımını bildirip, sizlerge en çok teselli ve yüdençük bulumun.

Qadirlik dostum, sen tügümez teşekkürümge qadirlişimge layıqsan. Mundaq bir gap ba, baylıq haqiqi dost emas, belki dost haqiqi baylıqdır. Yaqın dost xuddi boran chapqondiki yepinchiga, pijigirim issiqdiki salqın shamalga, hayatlıqdiki nurga oqshash kishiga tasalli va kuch-quvvat ata qiladi. Qadirlik dostum, hayatımda payda bolğanınga, manga illiqliq va xoşallıq ata qilğanınga rahmat. Hayatlıq safarımda Мен билан билла ҳамдамда бўғаниңга раҳмат. Мен қийин ишқа йўлиққанда, сен бутун кучинг билан ёрдам қилдинг. Турмуш ҳалакчиликида бизнинг доим жам бўлдиган пурустимиз кўп эмас. Лекин мен шунинг ишонаманки, орлиқ ҳар қанча йироқ бўлсаму, қалбимизга сеғинишни тосиб қоламайбиз. Кунлар ҳар қанча олдираш ўлсаму, икимизнинг меҳр-муҳаббатини сўзлаштирмайди. Бунингдан кейин кўтган кунларда сен билан давомлиқ мурини мурига тираб билла ўтишимизни умид қиламан. Dünyanın işleri meyli kandak özgür son, yasiyatımız sözleşmeydu, dostluk rejimiz mengü üzülmeydu.

Şunu itiraf kılmay bulmaydı ki, bazı keserlikle hakikaten bek köp oylaştan kilidu. Meselen teşvişliniş. Bir adam köp oylansa gangırap kalıdu, teşvişlinidu, hatta bekardan bekar nurgun vaxtını ısırap kalıdu. Bir neçki ilgiri bir okurman ündidar arkalık mənbile alaqılışıp mudaq degen, yakınım oyan bek teşvişlinip kaldım, 30 yaşkı yıkılışıp kaldım, öy karzi, abdomobil karzi elip ailemle bir kış besimi duş geldim. Kespimle yukur maaşlı kespke almıştırgım ba, lakin nemi kılarımını bilemeye kaldım. Bu okurman okuş bitirpla devlet karxanası da işligen. İşligenegi 7 yıl boğan bulup, hizmeti muqim, rahat, birden bir kemçiliki maaş yukuramaz. Mən onudun, siz kesp almıştırışka kandaq tayarlıqlarını kıldınız, dep sordum. O oylap bana, ya kılmadım, okuş bütür bazırgıca 7 yıl vaqt içide çoğun minamge ozoluq doluqlaş uyaq tutursun, hatta Ali Mektep'te ügengen nərslanımı yutirip koydum, dep cevap verdim. Meyana, siz bugün təşvişlenişki başladınız mu? Maaşınız az mı? Dep sordum. Elbette ondaq emez. Ona ait tezlere diye berip, əmliyyata idarıgı kırıpla bu yarının kütünüş oran işgərlikini bildim. Maaşımdan ve köp ümit küsən bulmaydı. Hizmet almıştırışını oylayman. Lekin zadı neymiş kıldıqallıqımını bilmeymen. Xüsusi karxanığı barsaq, japa tartı dağanda kes kıldıkamız. Özümüzden İngiliz tılımı anca yaxşamaz. Onun üstüge, bək japa tartışını muhalap getmeymen. Buğaltırlıqını ögenmekçi bolup, buğaltırlıq emtan berdiğen nurgun pəllənin barlıqını anlap, bək korkup getip tayarlı kılmaptı mən. Neçelinin aldı da dostlarım bilen bile iyilik tikləşini oyludum. Lekin iyilik tikləşinin asa əməsliğini anlap, yanılı vazgeçtim. Onun kalp tarihini anlap oylap kaldım. 7 yıl vaqt, hizmet aldırış bolmasa, bir adamın çat altılını yaxşı ögünüp, magistrlıq emtan berişige, hatta mektepki qaytıp berip, magistr doktorluqda okuşuğa yetidim. Eğer rastalı ilgilik tiklisi, muhabbiyat kazanamıgan bilen mu, nurgun tecrübe, nurgun kişilik münasifet toplugan buludu. Bundaq boğanda ensereşten ne muhacet kaludu? Bırak, o vaxtını istihbali üstüdeki oy pikirge sarıp kılıp, tekhiyeç karar çıkırıp bakmadı. Bugünkü günde, pekat təşvişli kaldı.

0: Sayahatçilik, madaniyet icadiyetini şekillendiriş kadarlık özgeçe iktidarını belgelik yakışılıdık. Yani birinci nuskadaki çoğun model bir otur mektep okuyucusuna okşsa, hazırkı bu nuskadaki çoğun modelinin erkayış cihetlerdeki iktidarı bir daşöy okuyucusuna okşaş derecegi yetişi mümkün. Növete bu AI çoğun modeli pul muamele, madaniyet sayahatçilik, siyasi kanun, teşvikat katarlık köpligen sahelerde amelileşti. Hem de bütün memleketinin her kayıtçaylarıdaki 40 işki oran bilen hemkarlık orantıldı. Yan yatin, tatkikilip yarış kollektifinin yana Otrasya devletlerinin tıllırıga alakadar ıhtıdarlarını açıdıgalıqı. Kelgüsü de çegira halkan soda ve medeniyet almıştırışka tekmi yakşı mülazımet kılıp, Şincan'ın bir bel bağı bir yol yadırılık rayonu kuruluşuğa küş koşuduğalıkını bildirip mündak dedi. Biz Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, yana Özbekistan Katarlık devletlerinin tıllırıga alakadar ıhtıdarıga direk buladığan hizmetlerini işlevatımız. Bu yılın ahiri, ya ki keler yılının beşi de derecesini östürüşünü mölçerildik.
1: Stansımız xəbri. 7-ci ayının axırında Ürümçi şəhərinin mükafatlıq talon tarqıtışının ən axırqı bir qərarlıq qərəllik mükafat elan qılış fəaliyyəti ötküzülüb 22 min mükafat türü mərkəzlik tarqıtıldı. Bunun bilən bu yıllıq mükafatlıq talon tarqıtış fəaliyyəti müvəffəqiyyətlik axırlaşdı. Yemək içmək parçası edişdən mədəniyyət, sayahətçilik, qonalğu sahəsini öz içigə alğan kiçikkinə bir parça talon şəhər ahalılarğa əməli nəp yetküzüblə qalmay, bazarının zor hayati küçünü teximi urğutdi. Bu qitimki mukabat elan qilish pahaliyyidini Ürümçi Şəhərlik Sodi İşleri İdarisi Congu Yinliyan Şincan Şöbi Şirkiti bilən birləşib ortaq ötküzdi. Paliyet meydanında mukabatqa erişken cemi 22 min san ilan qilinib 200 yuan, 300 yuan, 500 yuan, 600 yuan, 800 yuan tertibi boyunca her derecelik mukabat talab çıkıldı. Ürümçi Şehirlik Saudi İşleri İdarısının muavin başlığı Dina Mundaqdiri. Bu qitimki paliyet mezgelede cemi 634 min şehir ahalisi katnaşdı. 11 milyon parçadan artıq çek tartılıb 180 milyon yuan mukafat pulu tarqıtıldı. Ürümçi şəhri bu yıl memleket boyunca mukafatlıq talon tarqıtış sınaq noktası şəhri bulup muvaffaqiyyətlik tallandı. Həm də dövlətinin 180 milyon yuan mukafat yardım pulu məbləğinin qollaşığı erişdi. İkinci ayının 13-cü günü Ürümçi şəhrində mukafatlıq talon tarqıtış fəaliyyəti başlanğandan bu yan xalqqa əməli nəp yetküzüş paravallığının türkisində şəhər ahalılarının istimal qılğanda talon kəstürüb mukafatlıq çək tartışqa qatnışış qızğılıqı tez sürətdə qozğatılıb qatnışış qızğılıqı sicil urğutıldı. Şəhər ahalısı Liu Liying mundaqdır. Paliyyatda mukafatqa erişiş nisbeti nahayti yuqarı ekan. Nersi kerek setib alsaqla mukafatlıq çek tartıp talon kestürgülü boladı ekan. İntayın qızıqarlıq ekan. Mukafatlıq talon tartış paliyyeti yemek içmek, soda saray, talla bazarı, konalğu, turmuş mulazimeti qatarlıq bütün mənzirlərini qatlap, şəhər ahalılarını əməli nəpke eriştirubla qalmay, tor sırtırki istimalğa ünümlük türtkü boldı. Ürümçidiki məlum bir soda sarayının ticaret direktori Tan Hongmei muhbirga mukafatlıq talon tarqıtış fəaliyyətinin türkisində soda sarayda qaynaq kayfiyyat yaratılğanlığını aytıp mundaq dedi. Fəaliyyət başlanğandan tartıb hazırgacha biz təxminən 45 min parça mukafatlıq talon kəsdik. Bunu oxşuş məzgildə kəskən 11 mindən köprək talonğa seliştirğanda əsasi cəhətdən eşiş nisbəti 300% boldu. Bu xil paliyyat talla bazarımızdaki xalq turmuşi türüdeki tavarlarını setib aladığan xeridarlar sanının eşişiğa zor dərəcədə türtkü boldu. Ürümçi Şəhərlik Sodi İşleri İdarısının muavin başlığı Dina Mundaqdiri. Bu bazarını canlandırış, sodigerlerinin hərkitini qeyliblaşdırışda intayın mühim rol oynadı. Keyinki qədəmdə Ürümçi şəhri şəhər ahalılarının istimal ehtiyacıqa davamlı köngül bölüb, istimal mənzirsi də özüksüz yenilik yaratıb, bazarının canlanış dərəcəsini öz durudu.
2: Şincan yaxşı cay.
0: Stansımız xəbəri. Yaqından buyon Taklimakon qumliqining janubiy g'arbigiga joylashgan Xotan nahiyasidagi Zomrat ko'li manzir rayonida yozlik ta'tillik sayohat yuqori to'lqini ko'tarildi. Bu yerda sayohatchilar o'zgacha qumliq ko'l manzirasidan huzurlanib qolmay, sayli kemisi, to'g'i minish qatorliq ko'p xil ko'ngilich turlarini sinab boqdi.
1: Bo'shliqdan Zomrat ko'liga nazar solganda, egiz past qum barxallari cho'ng kichik ko'llarni o'rab turgan manzara ko'zga chaliqdi. Bu yerda to'g'roqlar ko'lning o'tirisi va qum barxallarining girvikiga girilishib ketgan bo'lib, ko'l suyi quyosh nurida yap yeshil ham suzuk tusga kirib, kishiga xuddi oltin rangli qumliqqa naqshlangan zumratga o'xshash tuyg'u bag'ishlaydi. Zumrat ko'lining nomi dal shundan kelgan. Zhejianglik sayohatchi Xiong Xanlining Xotanga tunji qitim sayohatga kelishi edi. U Zumrat ko'lining banqini anglab bu yerga o'yinig'li kelgan bo'lib, ko'z oldirki go'zal manzarani og'zi-og'ziga tegmay maqtab mundaqdi. Qumliqda ko'lni tunji qitim ko'rishim, oltin rangli qumliqda suv bilan osmon girilishib o'xshash tusga kirgan go'zal manzarani ko'rib, bekli hayron qoldim. Bu yerning manzarasi bekli go'zal ekan. Bu yerga kelib intayin xushal bo'ldim. Zumrat ko'li tabiiy shakllangan ko'l bo'lmasdan, balki shu joy yo'lga qo'ygan sun'iy ekologiyalik kalkun boshlash qurilishi natijasida shakllangan fasl xarakterlik suv rayoni. Har yili kalkun mazgilida Koylun tog'idagi qor suyining erishiga egishib, Yo'rinqash daryosining suyi zo'r darajada ulg'ayadi. Shu joydagi aloqador tarmoqlar kalkun mazgilidagi kalkun boyligidan ilmiy foydalanish uchun daryo bo'yida kalkun boshlash o'stingi qum barxallari orasida nurg'un kalkun boshlash o'stingi chepib, qumliqdagi tabiiy to'g'riqlikqa ekologiyalik suv to'liqlab, qumliqdagi dal-daraxtlarga suv kamchil bo'lish ahvolini pasaytdi. Buning bilan qum barxallardagi o'yman joylarda cho'ng kichikligi o'xshash bo'lmagan ko'llar shakllandi. Bu bir necha yildan buyon shu joydagilarning ko'ngil qo'yib boshqurishi va pilalishi natijasida Zumrat ko'li ekologiyani tuzashdan hosil bo'lgan o'zgacha manzaradan olqishlangan madaniyat sayohat yer belgisiga aylandi. Hozir dal yozlik ta'til mazgilidagi sayohatchilikning yuqori palla mazgili bo'lib, manzara rayonining hammil yerida bolalarni elib safarga chiqqan sayohatchilarni uchrat qilib oladi. Bu yerda bolalar qumliq futbolining o'zgacha shodligini his qildi. Ular ota-onalarining hamrohligida sayli kemasiga o'ltirib, to'g'iga minib, qum bilan ko'l bir-biriga yondishib turgan go'zal manzardan huzurlandi. Navbatda manzara rayoniga 20 nacha tijoratchi to'plashgan bo'lib, sayohat qilish, yemak, ichmak, ta'minotdan iborat bir punkt shaklidagi mulozimat ishqi oshirilib, sayohatchilarning sayohat qilish tuyg'usi zo'r darajada beyetildi. Jiangshilik sayohatchi Liu Changhong mundaq dedi. Bu yerdagi yurishlik aslihalar bir qadar to'liq. Yeydigan, ichidigan, o'ynaydigan narsalar ham bor ekan. Bugun bu yerga kelib, haqiqatan intayin xushal bo'ldim.
0: Әмді қысқы қабарлар аңылтымыз. Еқінда Сантанху, Мейгүй, Чөн, Қош, Қайтма 750 киловатлық линия құрылышы Баркөл нахиясыда линия бойычы тұташтырылды. Бұ құмылның шымалдегі пакіз энергия шылдыш. Сыртқы еткізіштігі боғыма алатны бұзып ташлашқа үнімлік тәрәк бұл алайды. Бұ түрге жәмі 513 миллион ен мәбләқ селінған, еңдің ясалған линияның омуми ұзылықы 165 бүтін 1677 километр.
1: Bu yil 7-nji ayning oxirigacha Ergashdam chegaradan kirish chiqish chegara mudofiya tekshirish punkti tekshirib o'tkazgan chegaradan kirgan chiqqanlar va qatnash vositalari 200 ming cho'ng o'tkalni bo'sib o'tib, ayrim holda 245 ming odam qitim, 221 ming avtomobil qitimga yetib, 2025 yildagi butun yillik tamujnadan o'tkazish umumiy miqdoridan oshib ketdi.
0: Yaqinda Jongo yozuvchilar jamiyatining muavin raisi, hozirgi zaman danglik yozuvchisi Chou Huadong Xinjiangdagi tunji yozuvchilar kentiga rasmiy makonlashdi. Chou Huadong xizmat xonasining yopiqimi shu kuni ochildi. Yozuvchilar kenti Urumchi shahri Meidong rayoni Sandaoba bozorining Xanjiajuan kentiga joylashgan bo'lib, Navbatda 22 danglik yozuvchini kelishim imzolab makallashga jalb qilib, 9 yozuvchilar xizmat xonasi ta'sis qildi.
1: 2026 yıllık Dolata 4. növetlik Abdumobil Meydani Dala Musabıqsi

0: Hürmetlik radyo anlıqçılar. Tövende muhbir Mes Polat Amannuri, Qırbi Qısım Planı Pidayisi Can Yuyan'ın hikayesini sözləp berdi.
1: 2024-yili 7-ci ayda Xəndən şöyənini pütküzgən Can Yuyan, kişilik hayatının tört köçü doxmışıda turup qaldı. Bir tərəfi yurtudaki məktəbdə muqum xizmət qilish yolu bulub, təminatı yaman emas, atanısıga əmrah bulalaydı. Yeni bir tərəfi Şincanğa bardığan Qərbi Qısım Planı Pidayisi buluş yolu idi. O qılç işkilənməsdən qatilik bilən keyinki yolunu talladı. Ən çağda Qərbi Qısım yaşlarına ehtiyaclıq, mən əmdil oxuş bitküzdüm. Asasi qatlamıq berib az tolu küş çıxıra alsamlı boldi dəb oylıqan idim. Dedi o külüb durub. Atanısı onun Qərbi Qısımı bardığanlıqıdın xəbər tapqandan keyin onunğa pəqət qıyalmıdı. Can Yuyan onlarga təsəlli berib, Şincan münbətsimin. Texim köp yaşlarının quruşuq ehtiyaclıq. Mən texi yaş. Menin Şincanğı berib, oxşaşmağan mənzirlərini körüb baqqım bar. Xatırcan bulunlar, dedi. O ailesdikilərini seyğiniş ilkidi qaldırıb, Qərbi Qısımğa mağıdığan poizğı çıxdı. Deri sırtıdiki mənzirə üzlüksüz özgürüp duraddi. Can Yuyan'ın kalbide hem arzu istek, hem ensizlik hüküm süretti. Can Yuyan Konşer Nayesi Liao Yuan Bazarlık Xalık Hükümeti kelgende, hizmettaşları kızgınlık bilen onun koludaki çamadanını elip, mineral su tanıldı. Onunla bu cayının tabi şaraiti ve örüp adetini, yakın etraptaki mezlik tağımlar, soğut saray, talla bazarlarını tonuşturdu. Etraptakilerinin hoş tebessümlerini görüp, xıbiylik bu kızının köngüldeki teşviş astı astı yokaldı. Yatağının işigini aşkın aman bir xil rahatlik onun vücudu gıtar idi. Yatak illik hem pakiz bulup, kuyaş nuri öyünü yoğurtup durattı. Yip yeni turmuş lazım ettikleri toluq seplengen, yotkan körpüle rətlik yığılgandı. Ətsizdiki körüş yığında Bazarlıq Partiya Komitetinin şücisi səmimilik bilen mundaq dedi. Bugünü başlayıp bu yer sizden ailiniz. Hemimiz birlikte yaxşı işleyli. Şu dakikada Can Yuyan özünün aldırap dinep ketip kalıdığan yolu çemez, belki bu bostanlıktaki yeni bir mayısı işgelikini hes kıldı. Halbuki emdil okuş bütküzgen Can Yuyan natunuş muhitka anç könelmedi. Mürekkep hizmetler aldı da gangrap bir mehal nemi kılarını bilelmeyi kaldı. O daim siyaset öcetlerini körgende kayıt kayta fikir yürgizetti. Bir parça adli cedvelini mu tekrar seliştiriş gerek. Selli bir pervalık kılsam hatalık görülüşü mümkün. O şuların oylığını da besimi hessilep artıp ketkendek tuyğudu bulatdi. O teşebbüskarlık bilen peşkadem hizmettaşlardan meslet sordu. Çüşenmigen caylarını yezilip, öcetlerini xat mı xat, cümle mi cümle özleştirip, astasta işinin epiçepini bilav aldı. Bazarlık hükümet kadri Wang Hui onunla kitabi söz cümlelerini ama anlap düşüneleydiğen adli yızıqa aylandırışını ögetti. Yine onu işkandını elip çıkıp, etiz kırlağa çonkur çöktürdü. Şöyle 9. ayda Liao Yuan Bazır'da kızıl hikaye sözleş, kızıl tomurunu devamlaştırış temisi de yaşlar notuk sözleş musabıqısı ötküzüldü. Can Yuyan musabıqın teşkilatı.

چایسلا دانه خورک چقدی کن گل آغری دیکن بعض دی یوتل دیکن تکشورشتن معلوم بولیش چه یاشلارنان ترلیک ساغلاملق مسئلر اشتره از ستش قابلیتی تولش 43.4% بولوب برینجی اورن ترغان اوناندا قالسا کیپیاتی ناچار بولوش تراخسیز بولوش 42.2% بولغان ایمونیت کیچ تولش 41.9% بولوب اوچینجی اورن ترغان باشقا مسئلردن یانا اویقسپتی ناچار بولوش 38.7% کوز قووتی تولش کوز قورغاقلیش قاتارلیقلار 38% چاش تشیش 34.4% تیری حالتی ناچار بولوش 27.5% ایغیز بوشلیقی مسئلسی بولوش 23.6% بدن شکل مسئلسی سیمزلیک یاکی اورخلاش قاتارلیقلا بار شیکن بو بیر گروپا سانلیق معلوماتقا قارغاندا جونگو تیببی پەنلەر ئاكادېمىيەسى ئۆسمە كېسەللىكلەر دوختۇرخانىسى شەنجەن دوختۇرخانىسى ئوزۇقلۇق بۆلۈمىنىڭ مۇدىرى جونگو ئوزۇقلۇق ئىلمىي جەمئىيىتىنىڭ ئوزۇقلۇق مۇتەخەسسىسى ليۇ جېنيىڭ مۇنداق دېدى ئالدىنقى 3 ئورۇندا تۇرىدىغان ساغلاملىق مەسىلىسى ياشلارنىڭ ساغلام بولمىغان تۇرمۇش ئۇسۇلىنى ئەكس ئەتتۈرۈپ بېرەلەيدۇ نۇرغۇن ئىجتىمائىي مەسىلىلەر بىر بىرىگە تەسىر كۆرسىتىدۇ مەسىلەن دائىم تۈنىگەندە ئۇيقۇ سۈپىتى ناچارلىشىپ بىئولوگىيەلىك سائەت قالايمۇ قاللىشىپ ئەس تۇتۇش ئىقتىدارىمۇ چېكىنىدۇ يەنە كەيپىياتقا تەسىر يېتىدۇ ئۇنىڭدىن باشقا ئۇزۇن مۇددەت ئوزۇقلۇقنىڭ تەكشى بولماسلىقى بەدەندىكى مېتابولىزمنى قالايمۇ قاللاشتۇرۇپ ئىممۇنىت كۈچىنى تۆۋەنلىتىپ ئەس تۇتۇش ئىقتىدارىنى ئاجىزلاشتۇرۇپ يېتىدۇ ئۇنىڭدىن باشقا ئۇزاق مۇددەت ئۆي ئىچىدە تۇرۇپ ئاپتاپقا قاقلانمىسا كەيپىياتىغىمۇ تەسىر يېتىدۇ ئۇنىڭ ئۈستىگە ئۇيقۇ سۈپىتىمۇ ناچارلىشىدۇ بۇلارنىڭ ھەممىسى زەنجىرسىمان تەسىرلەر 2000 يىللاردا تۇغۇلغان جوشىن ئادەتتە دەم ئېلىش ۋاقتى قانۇنىيەتلىك بولماي دائىم تۈنەيدۇ بەزىدە ئەتىگەنلىك ۋە چۈشلۈك تاماقنى بىللە ھەل قىلىدۇ دائىم ھېرىپ چارچاش ھالىتىدە تۇرىدۇ بۇ ھالەت بىر مەزگىل داۋاملاشقاندىن كېيىن ئۇ ئۆزىنىڭ چېچىنىڭ سەل كۆپ چۈشۈپ كەتكەنلىكىنى بايقىغان يەنە ئازراق قان شېكىرى تۆۋەن بولۇش بەزىدە باش قىيىش ئالامەتلىرى كۆرۈلگەن ھازىر ئىسسىق ئېشىپ كەتسە جاۋغىيىغا قايتا قايتا قاپارتما چىقىدۇ شۇنىڭ بىلەن جوشىن ئۆزىنىڭ ساغلاملىق مەسىلىسىگە ئەھمىيەت بېرىشكە باشلىدى Sallıq məlumatlarda körsətilişcə ziyarətni qəbul qılğan 63% yaş bədəni kəsəl buluşqa azlı qalğan halat turuyatqanda kəs qılğan. Ziyarətni qəbul qılğan 7.5% yaş bədən əhvalı qarda bir nimə demək təsirkənligini bildirgan. 30% yetmegen yaş özünü nayit sağlam deb qarğan. Özara təhlil qilishdən məlum buluşcə xidmətçilərinin bədəninin kəsəl buluşqa azlı qalğandak halatni yes qilish nisbəti 64.4% bolub, ali məktəb oquvçilarınınkidən yuqarı Yaş cəhətdə 85-ci illərdə doğulğanların kəsəl buluşqa azlı qalğandak halatni yes qilish nisbəti ən yuxarı bulub 69.8%. Onundan qalsa 90-cı illərdə doğulğanlar ikən 95-ci illərdə doğulğanların nisbəti ən tüvən ikən. Bir gözəl sənət oxutqucusu Çerin mındaq dedi. Ruhi besim hazır salamatlığımğa çox təsir göstərdi. Oxuş bitirişki az qalğanda oğul dostum bilan ayrılıb getdim. Keyfiyyətim yaxşı emas. Bədənimdə bir qism kiçik kəsəllik alamətlərim görüldü. Gərçə ən axırda xidmətə ışıq kirgan bolsammu, lekin xizmet bismim yanla eğir. Daim tit-tit bolaman. Mən aldınqı məzgildə ağırıp qılıp texi yıqını saqaydım. Liu Jing, nurğun yaşlarda saqlanıwatqan besim məsələsini tilğa alğanda besimğa toğri qarashını alaydı əskertdi. Nurğun kişilərinin nəzərində besim passiv rol oynaydı. Lekin şunu bilish kerakki, belgilik besimnin mövcud bolishi normal iş. Onun üstigə biz əməli duş kelgan besim təsəvvürimizdikidək onça çoğ bolmaslıq mümkin. Köz aldığınızdakı xizmetni bir qadam bir qadamdan qılsınız boldu. Bək köp oylap ketmang yoki muddatdan burun nəticədən əndiş qılmang. 91.1% ziyarətni qəbul qılğan yaşlar məktəb ki məzgildə sağlamlıq tərbiyəsini sistemlik, ümumiyyətlik ilgir sürüşünü qolladı. Sağlamlıq eğini yetildirişdə məktəb tərbiyəsi oquqçılarga çoğunqor uzaqçı təsir görsüdü. Kiçikidən başlap sağlamlıq tərbiyəsi elib veriş, sağlamlıq eğini oquqçılarının qalbıda yıldız tart qızışqı paydılıq. Şundaqla, yaxşı turmuş ideyəsini turmuşdan hər bir vaxtı qısındırıb, biliş bilən qilişini birləşdirişini texmi işqa şırğılı boludu. Onun üstüge məktəbnin sağlamlıq tərbiyəsi oquqçılarının özünü qoqdaş eğini östürdü, sağlam özü yetilişigi paydılıq. Kiçikidən başlap çınıqış adetini yetildirişinin paydısını çiğneyen çoğunqır es kılgan. O mındaq dedi. Kiçik vaxtımda daim ağırıp kalattım. Keyin başlangıç mektabının 4-ci illi qıdım başlap çınıqışını davamlaştırdım. Her günü jügreymen, arğım sekreymen. Korsak katlaş kılımen. Her aptıda bir qetim su özüzgü kapalatlı kıldım. Mən kündülük çınıqışka karta teximi köp elmi tonışkı igi boldum. Tən sağlamlıqımı körnərlik yaxşılandı. Sağlamlıq eğini turmuşdan hər bir dəqiqisigi sındırışdə ziyarətini qəbul qılğan 91.1% yaş, məktibidiki məzgildə sağlamlıq tərbiyəsini sistemlik, omumyüzlik ilgir sürüşünə
qilishni qo'lladi. Liu Jianying mundaq dedi. Sog'lomlik tarbiyasini maktablarga kirgizish intayin muhim. O'quvchilarga sog'lom turmush ideyasini haqiqiy tushuntirib va chin ko'ngildan e'tirof qildirib, sog'lom turmush odatini boldirroq yetildirish va uzoqcha davomlashtirish kerak. Sog'lomlik tarbiyasini maktablarga kirgizishni video orqali fanni umumlashtirish shakliga birlashtirishga bo'ldi. Bo'libmi boshlang'ich maktab o'quvchilarga hikoya so'zlagandek so'zlab berish kerak. Bundaq bo'lganda ular texnika oson tushuna oladi va qabul qila oladi. Sinif chig'inda sog'lom oziqlanishga aloqador faoliyatlarni qanot yaydirsa bo'ldi. Har mavsumda bir-ikki qatim o'rinlashtirsa-mu, belgilik unum hosil qilgani bo'ladi. Bundan boshqa yana amaliyat politik birlashtirib, o'quvchilarni qatnashtirish kerak. Yemak-ichmek sog'lomligi, badan iqtidorini o'stirish qatorliqlarni kasbiy xodimlarni taklif qilib tanishtirsa bo'ldi. O'quvchilar guruh shaklida munosabatlik asosiy temalarga birlashtirib, ba'zi faoliyatlarni qanot yaydirsa bo'ldi. Masalan, yemaklik materiallarini tanlab farq etish qatorliq Faqat o'zi qo'l silib ishlaganda ta'siri texmi cho'nqir bo'ldi. U sog'lomlik tarbiyasini oliy maktablarga zarur dars qilish taklifini berdi. O'quvchilar dars orliqida meva-cheva, qattiq postiq meva turdagi sog'lom yemaklarni to'liqlasa, cho'g' mening hayotiy kuchini saqlab, zehnini texmi yaxshi markazlashtirishga foydaliq. Odatda dala faoliyati tashkillasimi bo'ladi. Qisqasi, ko'pchilik oziqlanishga, cheniqishga, sog'lomlikka ahamiyat berish kerak.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugünkü Cungoğu Nezer programımız Muşyer'de ahırlaştı. Programımızdan diktörü Abdühalık Ahmet, Mesul Muharriri Polat Amannuri Enver Erkin, Nazaretçisi Arapat Hüsencan. Önde diktanlar, stansımızdan başka programları da bulsun.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan. İzdiniş dağımı da alğı ilgirli vatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021-li 2-ci ayının 25-ci günü memleketlik namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hücum kılış boyunca Kulasileş, tağdırlaş yığında kılgan sözünü anlatımız.

Radyon uçu dostlar. Tövende başucu Xi Jinping'nin 2021'nin 2. ayının 25. günü memleketlik namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılış boyunca hulasileş, terdirleş yığında kılgan sözünü anlatımız.

hükümetleri kurban bolgan her bir yoldaşının uruk tukallarığı köngül bülüp ve gamkorluk kılıp, namıratıklı kutuluruş ötkülüge hocum kılış sepedeki kahırman nemunicilerinin təsirlik iş izleri ve Ali Canap Roy'ni zor küş bilen təşvik kılıp, ken kadırla ve ammini sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruş. İkinci yüzyıllık küreş nişanını emelge aşırış için kayserlik bilen küreşke atılmış. Batırlık bilen yeni tökpü koş kırgıbetlendiriş gerek. Yoldaşla, dostla, namıratıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıp, bütün dünyanın dikkatini tartkudek neticilerini kolgu keltürüşte partiyanın küçlük rehberlikiye tayandık. Cunhua milletinin öz küçüge tayinip iş görüdüğün, japağı çıdap küreş kılıdığın royi pezletliğe tayandık. Yeni Cungo kurulgandın buyan, bolup mu ıslahat içi vitiştin buyan toplangan puhta maddi asasqı tayandık. Birinin ızını biri biz pişleydiğen irade gayret ki tayandık. Bütün partiye, bütün memleketki her millet halkının iştipaklaşıp küreş kılışıgı tayandık. Biz mevkani devletimizden ehvalı koyup, namaratlarını azaytış kanuniyetini ilgilep, bir katar adettin taşkırı siyaset, tedbirlerini çıkırıp, bir yürüyüş önümlük siyaset sistemisi, hizmet sistemisi, tüzüm sistemisini berpa kılıp, namıratlarını azaytışının cungoçe yolunu tepip çıkıp, namıratlık karşı duruşunun cungoçe nezriyesini şekillendirdik. Partiye rehberlik idi çıntırıp, namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocam kılışını küşlük siyasi ve teşkili kapaletki ilgi kıldık. Biz partiye merkezi komitetinin namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocam kılışkı bolgan merkezlik bir tutaş rehberlik idi çıntırıp, namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocam kılışını beşini bir gevde kılış umumi uğurlaştırmısı, töt umumüzlük strategiyelik uğurlaştırmısı kırgızıp, bir tutaş pılallap küşlük algı sılcıttık. Biz merkez bir tutaş planlaydıgan, ülke baş mesuliyetini üstüge alıdıgan, şehir, naiye, emelileştirişini tutudugan hizmet mekanizmini küçeytip, 5 derecelik şuci, namaratlarını yöleşini tutuş, bütün partiye seferberlik gelip ötkelge ucum kılıçın ilgiri sürüş vaziyetini şekillendirdik. Biz namaratlıktın kutulduruş ötkülüge ucum kılıçta birinci başlık mesul buluş tüzümünü icra kıldık. Otura, Gərbi rayonundaki 22 ölkünün asaslıq partiye, hükümet məsulları, Mərkezi Komitet bilen namıratlıqın kutulduruş ötkülüge hocum kılış məsuliyet namısı imzalap, hərbi buyruq kapalet namısı tapşurdi. Namıratlıqın kutulduruş ötkülüge hocum kılış məzgili de, namırat nayelənin baş vəzipedeki partiye, hükümet rəhbərlərinin mukumluqını saxıldıq. Biz kənit partiye təşkilatı yadro kılınğan kənit dərəcilik təşkilatlarının yandaş kuruluşunu yaxşı tutup, asasi katlan partiye təşkilatlarını, ammini namıratlıktan kutulup beyişki itekleydiğen müstəkkəm cengivar korgan kılıp kurup çıxdıq. Biz sərxil küşlərini mərkəzləşdirib, namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılışının asaslıq ceng meydanıgı atlandırdıq. Memleket boyunca cemi 255.000 kənit tutuluşluq hizmet etirdi. 3 milyondan artıq birinci şuci ve kendi tutturuşluk kadrını tallap evettik. Ula 2 milyonu yakın yez bazar kadri ve neçi milyon kendi kadri bilen birlikte namıratlarını yöleştiğin birinci sepeti can kıldı. Kıpkızıl Parti'ye bayrağı baştın ahır namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocam kılıçının asası can meydanı cevlan kıldı. Emliyet şunu tolup ispatıldı ki, Cungo Komünistik Partiyesi tengdaşsız kudretlik rehberlik kılış küçü, teşkilleş küçü, icra kılış küçüge ilgi bulup, halkını iştipaklaştırıp ve yitekleb, kıyınçılıklarını yenip, yol içip ilgirleydiğen en işençilik rehberi küştür. Biz partiye rehberlik de baştın ahır iğişmay için turudukalı bolsak, çokum ilgirleş yoludu ki her kanda kıyınçılık ve tosalgını yenip, halkının güzel durmuş istikini üzlüksüz kandıralayımız. Halık merkez kılıngan terakiyat ideyesi de çıntırıp, ortak bir iş yolda tepti eğişmaymandık. Devletini idar kılış için aldı bilen halıkını biyit kuluk. Biz baştın ahır halıkçılık meydanımızın müstekkemle, namıratlıkını tügütiş, halık turmuşunu yakşılaş,
ortak beyişini işe aşırışının sosyalizmin mahiyetlik təlifi işgelikini. Partiyemizin can dil bilen xalık üçün hizmet kılış tüp məqsidi çıntırışının mühim ifadesi işgelikini. Partiya ve hükümetinin zor məsuliyeti işgelikini təkidildik. Biz amminin razımallik dərecisini namaratlıktan kutulduruş önümünü ölçeşinin mühim ölçümü kılıp, küşünü mərkəzləşdirib, namırat amminin asasi turmuş ihtiyacını həl kıldık. Biz hükümet silinmesinin asasi gevdelik ve yetekçilik rolünü cari kıldırıp, birkaç çoğun türünü az yolu koyup olsun mu, namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış meblağ silinmesine aldın kapalatlı kıldık. 8 yıldın boyan, merkez, ülke, şehir, naye, maliyesi, namıratlarını yöleşke cemi 1 trilyon 600 milyar yenge yakın məxsus məbləğ saldı. Bunun içi de merkez maliyesi salgan məbləğ cemi 660 milyar 100 milyon yenge etdi. Namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılışçığı başlangandın boyan, yerinin köpüyüş, kimiyişigi çetiş körsət küçünü, ülke alıkıp tanışış ve ülke içi de obrut kılış məbləği 240 milyar yendin köp boldı. Namıratlarını yöleş az somuluk inavetli kârız buludun cemi 710 milyar yuandın artık tarıktıldı. Namıratlarını yöleş tekrar kârız buludun cemi 668 milyar 800 milyon yuand tarıktıldı. Namıratlarını pul mamile arkalık delcayda yöleş kârız buludun 9 trilyon 200 milyar yuand tarıktıldı. Şarkı rayondaki 9 ülke, şehir namıratlarının yöleş boyunca hemkarlaşkan rayonlarga 100 milyar 500 milyon yuandın köprek maliye yardımı ve icdimai yar yölek meblağı berdi. Şerqi rayondaki karhanıla namıratlarının yöleş boyunca hemkarlaşkan rayonu berip cemi 1 trilyon yuandın artık meblağ saldı ve başkala. Biz yezi ilgiliki geçetildiğin maliye meblağını bir tutaş biriktirip işiltip namıratların yöleş məbliğini nazaret kılış başkuruşunu küçeytip, pulunun delcaydı işiltilişige hakiki kapalatlı kıldık. Közgü körünüp durgan bu hakiki selinmila, namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış cengide, gelbi kılışını küçlük məbliğe kapalıdıge iyi kıldı. Emliyet şunu toluk ispatıldı ki, partiye ve devletinin türlü hizmetlerini yakış işleşte, en ken halıqının tüp menfaatini yakış işge aşuruş, yaxşı qoğdaş, yaxşı ravajlandırışını barlıq xizmətinin məvqəsi və məqsid qılıb, texımı anlı qalda ıslahat, tərəqiyyat nəticilərdən pütkül xəliqni texımı köp, texımı adıl nəpki eriştürüş şərt. Biz xəliq mərkəz qılınğan tərəqiyyat ideyəsi də başdın axır çıntırıb, işini işqı ulap qılıdıqan, yelini yılğı ulap işləydiqallı bolsaq, çoxun pütkül xəliqnin ortaq beyişi də Teğimi Roşen mahiyetlik ilgirleş hasıl kılışka üzlüksüz türtkü bolalayımız. Döltümüz sosyalizm tüzümünün küşünü merkezleştirip, çoğun işlağını kılış siyasi evzellikini cari kıldırış için turup, namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılıştaki ortak irade, ortak hareketini şekillendirdik. Biz bütün partiye, bütün memleketteki her millet halkı ve cemiyetteki her kaysi tarafının gücünü namıratlıkla birlikte can ilan kılışka kan seferber kıldık. Bütün memleketkile bir niyet kilip gücünü biriktirip ötkelge hücum kıldık. Partiye, hükümet, armiye, amivi teşkilat ve medeniyet mağrib sahaları okşaş bir noktayı gücüdü. Her kaysi tarafla uyultaştık uyuştu. Biz şarkı rayon bilen gərbi rayonun namıratlarını yöleş hemkarlıkını küçeytip, ülke, şehir, naiye katlımıdın koşmaklaşıp yarı yülek buluşku türütkü bulup, ixtisaslıkla meblağ teknikinin namırat rayonları yötkülüşün ilgiri sürdük. Biz namıratlarını noktada yöleş hizmetini teşkillep kanat yaydırdık. Merkezi komitet organı ve devlet organının tarmakları, demokratik partiye gurukla, halıq teşkilatları, Dövlət karxanıları və xəliq armiyası qatarlarının həmmisi pahalı hərəkət gəldi. Dövlətinin namıratlarını yöləş, ronaq tapdırış xizmətidiki noxtuluq nayələrinin həmmisi də yar yülək boludığan orulla bar boldu. Hər qaysi sahə, hər qaysi kəsiblə kəsbi əvzəlikini cari qıldırıb, namıratlarını kəsb arqılıq yöləş, namıratlarını pən texnika arqılıq yöləş,
Namratlarni ma'rif orqali

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul materyali Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazar etsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danihmola, stansımızın başka programları da bolsun.

Tosanın yadıda bulgundak, biz tönügün ki radio jurnal programımızda Yusuf Eli'nin Karvay namlıq hikayesinin aldın kısını anlatkantuk. Karvay gerçi başka müşriklerge karğanda

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Aradan bir ay yilcha o'tgandan keyin Van Buvay bilan bazada tasodifiy uchrashib qoldik. U qo'llarimni qo'shqo'llab tutib turib, mendan Amra qushining ahvolini so'radi. Men hayajon bilan to'rg'ayni maqtab ketdim. Buvayning qo'rq bosgan yuzida, bog'ancha nur qichiyotgan ko'zlarida mamnunlikning tushundirish tas bo'lgan bir xil xotirjamlikning alomatlari balqishqa boshlandi. Uning deyishicha, shu chaqlarda o'g'li uningga yana bir to'rg'ay chuchisi aklib beribdi. Hozir bu qush balasimi cho'ng bo'lib, uningga hamroh bo'lib yetibdi. U men bilan yaqin tuqqani, ko'ni birodari bilan xo'shlashgandek, yeshig'i mos kelmagan tarzda xushxo'ylikda xo'shlashdi. Qarvaydan ayrilib, mehr bergan narsadan ayrilib kelishning, sevgichi uchun suyulguchini mahrum qilishning vazini his qilganimda, ashu bovayning samosi debni qilib, ko'z o'ngimda zohirlanishga boshlagan edi. Turibla o'zimning shaxsiyatchilikdan xalqib o'tamagan qo'rqoq ruhiyatimga la'nat o'qig'im keldi. Bechora bovay shu chaqlarda qanchalik azoblangandi. Umrining oxiridagi yig'onlik, zerikish, qayriblik chambarkiga mahkumlangan oq kunduzlarga, qora kechalarga qo'shilib kelgan judolik tamlarini qaysi ravishda o'tkazgandi. Men qarvoyni izlab otdim. Men tehi to'liq tegi yetib bo'lmagan sevgi manzillarini izlash safarda tengir qap yurmakda edim. Kunlar kunlarga ulushib, oylar oylarni qo'llashib, necha oy o'tib ketdi. Qarvoydan tehchi uchur yo'q edi. Mahalla undidor to'pida qarvoyni tepib olg'uchilarga xeyli ko'p suyunchi berilganligim haqida uchirmadi. Uchirganlik kishilardan uning uchurini so'rdim. Biroq hamma urinishlarim umidsizlikdan xotimini beryapti. Shahladim qiymagan holda laylab tushayotgan xazonlardan kelish oldidagi qarqishning hidi kelib turardi. Qarvoy hozirgacha hayot qolgan taqdirdimi zimiston qishdan o'tarishi bir masla edi. Mening xohishimcha u bir qaytim bo'lsa-mu ko'ni uyga qaytishi, bir qaytim bo'lsa-mu menga xatoligimni to'nish fursati berish kerak edi. Mendiki severlik nerede? Onu şu günle öyge elip ketmeyelikim mu? Derizini kıya uç koyup, yav müşriklerinin yemeklik izlep öyge kırışıge yoçuk kaldırıqalıkım mu? Ya ki onu toğulgan öyden ayırıp, yat bir moyit içige taşlap koyuqalıkım mu? Ya ki men oylap bakmağın bire iş sebeplik, onun menden könlük kaldı mı? Bırak men. Eğer müşrik onu tapalaydı o değilse, Tahir'in üçüncü ayaldın boğan bir oğlu ba. Şu tapalaydı. Onun mahalle ve mahalle etrafındaki jangalladı mı bilmeydiğin oyduğunu, kirmeydiğin töşüğü yok. Muhabık pul berip şunla iş kısamam sen. Mahalleki konu ağaylarımdan biri bana şundak takılı görsetti. Hatırcam bosla, ben onu çokum tapalayman. Tereke bosa terekini, ölüke bosa ölükini. Karvayının resmini köygendinkin obalı katilik bilen şundak dedi. 12-13 yaşlığa kirgan çıraydan şoqlığı ve çeçeliğe çıkıp durgan bu balanın sözlerden ümitlenip kaldım. Men onunğa o razı boğudak pul berdiğanğa, qarvay tepilgan haman, mağa vaqtı telefon kıldığanğa kelişdik. Xeyli külle ötkenden kin o balığı telefon kıldım. O dağımlıq bizdav etipti. Bir günü biz bilen tam hoşunu oltırdıgan Jannarxan ısındık bir mumay menin qarvayını, mundaqçı etkanda onun nazardaki oddiy bir müşrikni izlab zardi go'sh bo'lib otganligim ichib pishdimi qandoq? Hey ufkam, ajoyib bir bola ekansan. Chumuligimu azari yo'q. Endi bir müşrikim shunda qilib ketgan bormi? Son qarab ichim og'rib, mahalning oyog'idagi molchi to'xtaxon buvayga dasti yo'g'on qara mo'ylir uzun müşrik ko'rsan, xabarni berib atgina degandim. U bir kun jangalda men aytgandek bir yo'g'on qor müşrikni ko'rganligini gapini qildi. Özün mü bilesen? O Gual Pişanesi'ye mıhlı vətkendek kiçikden başlapla padıdın ayrılanmadı otan. Esim kursun, seni görüp əmdi yadımğı yetib atıdı, dedi. Kişti bişi yıqılap qalğan havamı xeylili soğup, qeylinraq kiyimisi ət akşamda soğuk hava bədəni şürken durduğun məzgildə yeni bir uçurğı erişken idim. Çınqı çüştə bu ayını aran tapdım. Asmanda kuyaş külüp durğan mehalning oyog'idagi to'g'roq, yulg'un, yantoq,

Yüksek kamkaklar bilen bezelgen kang dala anısını emip toyungan oğla kozladık, koyaş nördün kanğıcı bəhər irvatkan özgeçi bir güzel dünya beni kütü aldı. Keşküzdeki yolğun çiçekleri tok kızıl ve kıynık şapdol çiçek rengde cülanıp durattı. Komuşunu köydanla mı? Akardı bor ya bol dediğinde, uya buya da top top top üzgen komuşlarının pöpükleri akırıp, meyi şamaldan erzanı tövrünetti. Oğlum, köz nurun tonuşla, kimnin balısın? Salam saatten kiyin o menden sordu. Men bu ayı tonuşluk bedim. İlahın öpüştü mende. Çelişçi ilahın kamının. Pah pah, dadağın alamet er ili cümü. Yamandın yanmaydıgan, yavaşın bozak etmeydıgan. Közündün balkı atkan ötkör nurunu deymise, dadağın tatmıdın mı neyme? Mundahtı sen könlün gəp getme bulam. İlahın kam dayım, yasan çok merdanı bulmaz degen sözünü iğizden çüşürmeydıgan. Şunu deymine. Eğer ben karvayının uçunu tezrak bileşiniydi de onun sözünü bölüm etmeyen bulsam, bu tüz gönül kobal boğaydın, yani kandak sözlerini anla boğaydım gintan. Canarhan anımız, özlerini cangalda bir karı müşkünü körüp bödek deyendi. Şuna gelişim. He, bildim. Müşk izdeyip yürümen deyin. Mekhan çüşüp kaptı da o canavarga. Şu, aldınkı cümle günü o deymen. Padlanı yığıp kaytaşımda, sen körüvatkan ağı toğraklı içinin bir müşüknün toğuk miyanlıgan avazı kulukumga kirip kaldı. Berip karıqıdak bolsam, tom karı yoğalı bir müşük. Dəsləb, mağı başka bir nəsi yoluqdumu nimədəb, tenim şürken gendek buldu. Xeyli vaqt bir-birimizgi karışıp durduk. Keyin jürütümge elip, piş-piştap onu çakırdım. O yenimge kəldi. Keyin, menden kokum sarap bıraq, kapkar dögüle közürlen bana heyli vakit ikilip durdu. Andın yemişik dur burlupla toğraklıkla içe kirip közden kayıp bulduğu tan. Boğan iş müşşu. Bir müşk üçün heyli her iş tatlan mı neyme? İşik de işik. Men bu ayı kayıt zincilap kardım. Onun terisi aptaptı karadıp, mis rengini kırıp kalan bulup, sakal baskan yüzü kişiye yağı uçup besip ketken kök tatlıqını əsildə etdi. İgiz bəsli kəvdəsi səl mühçib qalğın bosumu əbdədən bir qara küşünün nişanı çıxıb duraddı. O, erinçəliklən rəngi ınıb ketken konu söhni çapının tüyümünlərini yeşib etib, gözünü qısıb, asta-asta qərb taman sürvatqan qoyaşqı qarab qoydu.

O karvayını işi tırıp koydu. Yürekige mälhem bolup atkan bir muhabbetni işi tırıp koydu. Şunundan keyin onun günleri karvayını oylaş bilen, imkan bar vaqt çıkırıp onu izleş bilen ötüp atadı.

Kitap hayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekime kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halk Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını, Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Onu köyde mu?
1: Dep sorudu Anna. İkisi lampa astıdaki üstelge gelip oturganda.
0: O senin keçkip kağınığı berilgen caza.
1: Ködüm. Bu ne mi boğ ne? O mezliski keçiş kere giydi o.
0: Ketken. Kaytip geldi. Bu da yeni bir yegi mandi. Hiç gep yok. Bu geplerini koyaylı. Özen nelerde yürüdün? Yeni şu şahsadı bilen billi boldun mu?
1: Anna Vronuski'nin turmuşunun bütün tepsilatlarını naik yakşı biletti. Vronuski bir keçi uxlamayı çıkıp, seherde uxlap kaptı mən demekçi bolu idi. Lekin Anna'nın haya calınıp turgan bəxtlik çırayını görüp, ıza tartkan dek bolup, şahsadı ketken, şuna işladın yukarıgı məlumat berişim kerek boldi dep koydu. İşlerin əmdi tügyendi o.

yüzüvalgan idi. Bugün yeni şu güzellik üçün onu nabıt kılmakçı bolu atattı. Uçakta onun muhabbeti şunçilik küşlük. Onu o zor güç bilen aran besip duralaydı. Hem de hazır o muhabbetin hiç kanç kalmagan idi. Ama şunu dep onun bilen bolgan bu münasibetini üzüvitelmeydi. Eras, o şahsada doğruluk mağın nemilen depemek işte. Ben o şeytanı kogluvettim. Dedi o yine. O ikisi reşikni şeytan dep atışattı. Bay sen o şahsada doğruluk gep başlı bedin o? Onu da nemiş küşüncü bir zarop kettin? O mene jak toyguz de. Dedi Vronski üzülüp ketken pikirlerini ulaşkıtırışıp. O onda arlaşkan sır yakşı görüp kaldığa yakınlık ademler nemesken. Onu yakşı bodap, körü gezmigi kop koygan, altın medal ağan, hayvan kokuştup tarifli sen bolud. Aşındak hayvanın ne közi? O azırak açık arlaşkan, yakşılı şipkeliş telep bozudu gep kıldı. Koysan çoğu, ondaktı sen kandak buldu. Herhalde o köpnü kögen, terbiye köge ademdu. O pütülley başkıca. Aşıla özgü has terbiye bilen terbiye ademken. Ula, hayvani lezzettin başka, hemmin ersige nefret bilen karaydıgan terbiyedi çoğboğa okşaydı. Sile hemminle aşındak hayvani lezzetki amırakko, dedi anna. Vronski onun yüzden kaçırıp durgan közlerden yeni aşı gemkillikini köygendek boldi. Sen nemigi onu şunca aklap gitsen? Dedi Vronski külüp durup. Onu aklığım yok. Onu aklap ne miydi o? Mino demekçi boğunum. Ondak tamaşılarını yakşı gömügen bolsan, red kısan bulmam de. Demek... Yalınaç usul oynap begen, Teriza'nı sen mi yakşı gördün de? Ene, şeytan geldi. Vronski onun üstelge koyu algan bir kolunu kollar arsığı elip, söyüp durup şundak dedi. Rasko, lakin ben çidemedim. Senin yolunu kançilik tekeza boğunumunu sen bilmeysen. Menin reşkim unçilik küçlük olmuz kerek dep oylaymen. Ras, men reşk kınmaymen. Sen muşiye de. Menin yenimde bolsan men sana işinimen. Özün yalguz başka yerlerde. Men çüşenmeydigan başka işlerde bop yürgününde. Anna onundun özünü çet gelip, tokuvatkan işidin ahır ilmekini çıkırvaldı de, Lampının yorukuda parkırap durgan appak yun yipnin ilimlerini körsetküş parmakının yardımı bilen ilip çıkırıp yeni tokup getti. Keştilik könlükinin yenidin çıkıp durgan kolunun nazuk pencisi əsəbilik bilen tez hərketlinip turvat attı. Kandak boldi? Alexey Aleksandrovich'ni nədə uçurattın? Dep sorudu o bir dilla gayri tabi halda. Dervazdan aldı da uçuruşup kaldı ok. O sankarap igilip koymadı mı? Anna koludaki işini toktutup, közlerini yerim yumup, ciddi halde tuturgan idi. Vronski onun çıraylık turkudun, Karenin'nin salam ornuda özgü karap beşini ekken çağdaki kıyapıtının Del özünü kögendek bolup, meyqidi külüp sirap koydu. Anna bolsa, köhrikidin etilip çıkıdıgan çıraylık hem huşal külüksi bilen katkı külüp ketti. Bu külüksi onun kişini aklı huşudun ayrıydıgan güzelliklerinin biriydi. Men bir işkı zadılı aklımı yetküze matimen. Sen onun da bizden işimizde inip etkandın ki, sen bilen adacuda bop geçişi, ya beni doyulgu çakırış kere gidiyor.

ekken soktu bezlikini mini bilmeydu dem sen. Azıraklı vicdanı ba adem bosa. Men bi u işini mini çüşenmeydu. Onun da yisiyat vicdan digen nes yok. Azırak bosumu bağıgan bosa. Men de günahkar hotun bilen bir öydü turattı mı? Mağı paran kılattı mı? Mini süyümlügüm dep ota itti mı? Anna ihtiyarsız. Anna, anna, süyümlük anna. Dep onu yeni doğradı. O erkek emez. Adem emez. Cansız bir yağaç. Onu menden başka hiç kim düşenmeydi. Eğer onun ornada men boğan bolsam, mağı okşaş bunda hotunu öldürüp, ülükünü paç paç kıp taşıp etken bolattım. Onun okşaş onna, suyumlüküm onna diyen gep, öldürvesim ağzımdan çıkmaydı. O adem emez, mensep maşinisi. Menin özünün hotun işkelligimdi mi? Men üçün yat, uyuşukça adem işkelligimdi mi çüşenmeydi. Boldu la, onun gipini kılışmaydı. Bu gipin adıl bom mu de, adıl gep bom mu de, azizim. Dedi Vronski, Anna'nın könlünü yasaş kıtırışıp. Boldu, onun gipini kılışmaydı. Etkına, yakından beri nemi işlanı kıldın. Ehvalın kandak. Kesilin kandak keselken. Doktor nemi dedi? Anna onunğa bir nimeden hoşaldek nazarda tikildi. Erinin yana bir külkülük işi esige kelgendek, onu sözlep beriş prustunu kütüp durgandek görünetti. Vronski sözünü davam kıldı. Sezişimçe sen keselemez. Mecazının bombaslıkı amıldarlıkındın boz kerek. Yengidiğe vaktin kaçan. Anna'nın közlerdeki meskırı otları üçüp, onun ornada Vronski'ye məlum bolmağan kandaktır bir nersini bilip kalgallıktın peyda bolgan biliner bilinmez bir gemkin külümsireş peyda boldi. Az kaldı, az kaldı. Sen bilen bizden ehvalimiz bekme azaplık, onu çokum tükütüş gerek digen idin. Bu ehvalının men üçün kançilik müşkül işkerlikini sen bilmeysen. Seni erkin süyüşki eriş üçün her kanda kurban bir işini yanma ittim. Men reşk otudu puçulun işini, hem sinimi azaplaşını zadılı halımay men. Bu ehval uzak sozulmaydı. Hem biz oylugan dekmo tez bombaydı. Anna bu işinin akıbetinin kandak boladığallıkını hiyalığı keltürgen de özgü özü şünçilik beçarı görünüp ketti ki közlerde yaş möldürlep gepini davam kılalmay kaldı. O kolunu Vronski'nin yeni üstüge koydu. Barmaklardaki berliant üzüke bilen kolunun appak süzük terisi çırağı yorukı da parkırap durattı. Bu gepini düşenmedim, dedi Vronski. Ama könlü de düşünüp durup atattı. Kaçan dep sorap atam sen? Az kaldı. Men onu yitenmeyim ben. Sözümünü bölme, dedi o iştikla. Bunu men bilmen. Naiti inik bilmen. Men ölüp gitmen. Ölüp gitdi kallıkım kuşal men. Şu çağda sen bilen men hemimiz kutulumuz. Anna'nın közlerden tohtuma yaş kuyuldu. Vronski könlüdeki sebepsiz ama beş mümkün bolmay vatkan hayacinini zorgu besip durup, enişip onun kolugu söydü. Yenili şundak boğunu yakşı, dedi Anna onun kolunu mekkem tutuvilip durup. Bizgi pekat şu bir yolu kaldı.

0: شبر یولا قالدی.
1: ورونسکی غوشن یغیب بشینه گتردی. نیمه دیگن بیمانی گپ بو. نیمش که بندق بول مغرو گپلانی قلیسن.
0: یاق بو گپ راس.
1: نیمه نیمه راس.
0: من اولیب کیتی من. شندق بر چش گودم.
1: چش گودم؟ سوردی ورونسکی و در رولا Өзі түшіді көген елігі диққан ядығы келді.
0: Шындақ, бұрылы ашындақ түш көген мен. Түшімді, ожырамғы бірнімені іздеп мұ, бірнімі ағылымы жүгіріп кірдім. Түш дегеннің қандақ болдығалықыны білісен ғу?
1: Аннаның көздері қорққынедің чәк-чейіплі қалды.
0: Қарысам, ожырамда, Ujramning bir bulungida bir nasi turibdi.
1: Qo'ysang-chi bu bemani gapingni. Buning qandoq ishinish mumkin? Anna uningga gapini bo'lguzmidi. Davotgan gapining o'zi bilan munosabati noyit cho'ng edi.
0: U narsa birdan men tarafga burildi. Qarasam, soqoli poqpiyib ketgan, bo'yi paka Çıray şunçilik koğunuşluk bir dikkan. Keçip git edip durattım. Şu arada o enişip bir haltının içige iki kolunu tıkıp nemini dur ahtırışkı başıldı.
1: Anna o dikkanın haltını kandak ahtırgallıkını her kiti bilen körüstüp bədi. Çıray da vehime kaynaydı. Onun çüşünü oylap Vronuskiyni mi korkunuş bastı.
0: O haltını aktır vetip Fransuzca tömür bazgallığını tüzlü vetişim, sundur vetişim, yancı vetişim gerek dep içtik içtik sözle avatıdı. Şunçilik koktum. Ornumdan turup gitey dedim. Ağır test uygunup ornumdan turup gettim. Lekin onum demez, çüşümde uygunup gitip demen. Özemden özem bu nemi iştep sorgu dekmen. Korni mana. Ölüp ketgideksiz hanım. Tuğutunuzda ölüp ketgideksiz digidek. Keyin ras oygunup kettim.
1: Nemi digen bol muğur bimeni geple bu. Dedi Vronski. Lekin özü digen gepke özünü azırak mı kayıl kılalmadı.
0: Болды, бұл гепті қойайлы. Қоңғырақ ұрғын. Ұлағы чай бұйруй. Тоқтап ту. Мен ұзақ олтырмай.
1: О, гепіні қылып болмай, бірділі тоқтап қалды. Аннаның чырайы бір пәстіла өзгіріп кеткен. Қорқыныш вә әнсірәшнің орныны тініч, жидді вә бәқтияр тыңшаш егіліген еді. Vronsky onundaki bu özgürüşünün tigiga yetelmedi. Aslida Anna Korskidagi yeni hayat igisinin harakatini tinglayotdi.
2: Sizga zoti nima kerak?
3: Oshningizning sizga yozgan xatlari kerak.
2: U xatlar bu yerda emas.
3: Men sizga o'yinishingizni uyga chaqirtib kelishingizga bo'lmaydiganligi to'g'riliq gap qilgan.
2: Onun bilan ko'rishib zarur bo'lib qolgan. Chunki
3: men ayol kishining nima zaruriyatdan o'ynishi bilan ko'rishadiganligini surishtirmoqchi emas.
2: Sizning mohiyatingizdagi bu shafqatsizlikni burun ajab bilmabdi-kanman.
3: Har kishi o'zining xotiniga erkinlik bilan himmatni, yuz obro'yini saqlash sharti bilan beradi. Shundoqkan buni shafqatsizlik deb atashga bo'lamda?
2: Bilsiniz bu şapkasızlıkta mı yama iş? Bu degen çok rezillik.
3: Yok. Eğer siz bu sözü işin yaxşı görsünüz, emisi sizge şunu deyip koyay. Erinin nenini yap durup, er bilen balısını taşlap gitmek için boğa ademini rezildisi buludu.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunla da bolu vatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur romanı Anna Karenina.

0: Yer şarda 8 milyar adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysınız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz giyilin. Özünüzün usulü bilen hem bahirlinin. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşırın. Jongo siz bilen birge zamani vilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırıvatıdı. Jongoça zamani vilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleyli. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saflıgan uçurlarını retleyittim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzuş sebeplik. Eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzuş sebeplik. Yakından buyan linfa hücrelerim ve kisellik karşıtırgıcı hücrelerim bekle acizlap gitti. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Ben börek. Uxlamay tan atkızı öte sebeplik zehir tazlaş hizmetim katı kalayım kalışıp gitti. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uxlamay tan atkızı sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkızış kararsız bombuğu okşaydı. Beden azaları normadan artık hizmet kılgalıktan agahlandırış verdi. Tanışıdınız mı? Ben bir tamçı su.
5: Ben mi bir tamçı su?
4: Ben sütsüzük yarıktan geldim.
5: Ben pakız su ambarıdan geldim.
4: Güllükte güllerini soğurman.
5: Cümekni çın etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
4: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlanı soğardım.
5: Baskının su deryalığa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah okşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ormanı tapsın.

Sevimli radyo anlıkçılar, yaxşı durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radyo Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni köyler sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıqını kandırdıgan menevi bulak. Ayacangı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlı. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalitlerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıqınızda kandırdıgan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemra bolsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurlim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Kişiler güzel nersle hakkıda münazır kılışıp kaptı. Küçük kız depto, benim apamın külgen halde en güzel. Yigit depto, aşkımın tebessümü en güzel. Anı depto, balamın külgen vakti en güzel. Demek, emimizin bekt arzusu, yakınlarımızın, yakış köygelerimizin külgesi ve hoşallıkını görüş. Ana balını küçüldü, balının bektini görüşünü arzu kılıdı. Bala anının tebessümünden hoşallık tapıdı. Aşık meşkunun visalını görüp bekt giydirdi. Hemimizden kalbi de şundak bir arzu arman ba. Külke, tebessüm, hoşallık hemimizden arzu armanı. Elbette hemimizde şundak hoşallık, tebessüm yar bolsun. Külke yar bolsun. Penemizse güzel nakşilerimiz devamlı gözür onlardan.

Belki sizin ah köngüllükünüzden boğan buluşu mümkün. Şundak diyeleğimiz başkalarının nemi deyişi bilen ancı hesaplaşıp gitmeyli. Özümüz bop yaşaylı. Şundakla tekimi köngül azadlık yigit olup kuşal turmuş geçireleyimiz. Kinemiz devamlı kuşal keyfiyatımız için güzel küylerimiz devamlı yağraydı.

见证。Sevimli dostlar, güzel tavsiyelerini sunuvatımız, nadir nakşılarımızdan hazırlanıvatımız, sağlamlıkımız ve güzellikimiz, yaş keyfiyatımızdan asası, yanıla ettiğinde seher turuşmak iyi deyip oylap kaldı. Onda olsa seher turuşunun faydalı taraflarını tövendisiyle sözler biri. Seher turuşunun tövendiki de bir kançıklı yaşlı dikkat neticesi görüntülüşçe, Meyli yaşlar ya ki yaşanganlar bolsun, seher turgan adamın şükürlük keyfiyatı tekimi kötürengü, sağlamlık tuyulusu tekimi küçük bulduk. Onun başka köz etrafı kardeş yenikleydi. Bolup mu hanım kızlar dikkat kılınla, baldır uxlap seher turuş adetini uzun mezgil dağımlaştırganda, bedenin metabolizmi ravallaşıp teri güzelleşiydi. Seher turganlar kündülük vaxtını yaxşı tizgilleyeleydi. Bu kıl adet kişinin teşvişliş keyfiyatını yenikledi. Səhər turğanlar səmirib getməkdir. Uyqusu kəmçil adamlarının asan səmirib geçişi həmimiz gəməlidir. Baldır uxlamaslıq, işki, acıratmalarının qalay məqallı işini pəydə qıqaçqa səmirib geçişinin mühim amili hesablındır. Səhər turğucular asan zükan bulmaydı.

0: aldığı iş görüşçallığını aşırış. Xalqara aylanışını kengaytış arqılıq, işki ıslahat, tərəqiyatının hayati küçünü aşırış. İşki taşqi cəhətdə tutaşdırış, bir-birini ilgiri sürüş, ortaq ilgirləşini tırışıb işqi aşırışını təkidlədi. Rayonlarının mas tərəqiyatı, yuqır süpətlik tərəqiyatını işqi aşırışdiki aşqışlıq tərək. Bu yıldan bu yan, başucu Xi Jinping bütün memleketini bir taxta şahmat qılıb, rayonlarının mas tərəqiyatından ibarət bu çoğun işini pilalladı. Memleketlik işki yığın məzgılıdə başucu monolarını təkidlədi. İqtisad çoğun ölkələri yeni əhvallarını tədqiq qılış, yeni məsillərini həl qılış cəhətdə küş sərib qılıb, təcrübə hasıl qılışı kerek. Başucu Xi Jinping mündaq dedi. İqtisad çoğun ölkələrinin tərəqiyat asası puxta. Sırtının zərbisigi taqabül turuş iqtidari küşlük. Muşındaq bolğandıla, bütün memleket iqtisadının muqim boluşuğa tirek bolğulu boludu. Memleketlik işki yığındın kiyin, Başuji, Xibi, Şong'an yeni rayonu da, Şong'an yeni rayonunun yuqır süpətlik kuruluşu və tərəqiyatını çoğunqır ilgiri sürüş söhbət yığınını riyasetçilik qılıp ecib, Beijing, Tianjin, Xibini mas tərəqi qıldırışqa yönülüş görüstüb bərdi. 6-cı ayda Başuji, Şərqi rayon bilən, Qərbi rayonunun həmkarlışış xizmətini daimliq yaxşı işləş toğırsa da mühim yol yoruq bərdi. Həm diqqət, cüngücü zaman nevilaşdırış quruluşudun ibarət başlamcıqa mərkəzləşdirildi. Həm Şərqi rayon bilən, Qərbi rayonunun həmkarlıqı bir tutaş pilallanıb ilgiri sürülüb, rayonlarının tərəqiyyat pərqi kiçiklətildi. Başucinin strategilik yetəkçilikdə sosializmnin küşünü mərkəzləşdirib, çoğun işlanı qılış tüzüm əvzəlliki toluq namayan qılındı. Yezi iqliki yezilani zamani vilaşdırış, cüngücü zamani vilaşdırış umumiyyeti və süptigi münasivətlik bolub, Başucu Xi Jinping ızcıl köngül bölü batqan çoğun iş. 6-cı ayda Başucu Shandong ölküsü, Dezhou şəhəri, Lingcheng rayonu, Bianlin bazarının Dongyujia kəndigə məxsus berib, Şucay'nın yazının üç işi toğırsıdaki hizmet dokulatını anladı. Hem itiz başlığı berib, açlıq teriğucu çoğun aileler, yezi egilik maşınları məşğulatçıları, yezi egilik texnikleri bilen səmimi fikir almaşdırdı. Bu yıl dövdümüzün yazlıq açlıq məhsulat mıhtarı tuncu qitim 300 milyard candan aşdı. Yazlıq açlıqdan mol usul eliş asan qolğa gəlmədi. Bu, Cunguluqlarının tamaq məsələsini özümüzgi tayınıb həl qılışdı ki, strategilik təşəbbüskarlıqımızını namayan qıldı. Açlıq bir xətərliki, energiya bir xətərliki, kəsb zənciri, təminat zənciri bir xətərlikini yaxşı qoğdaşdan tartıb, Cungu Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosunun apətin müdafiyeləniş, apətinin ziyinini azaytış, apətin qutquzuş iqtidarını östürüş toğırsıdaki kollektiv ögünüşkicə, Bu yıldan bu yan, Başucu Xi Jinping tərəqiyyat bilən xəyibsizlikini bir tutaş pilallab, iqtisad və cəmiyyət tərəqiyyatının əvrişimlikini özlüksiz aşırıb, 15-ci bəşilinin başlanışının uzaqca muqim ilgirlişini qoğdadı. 7-cənin 15-ci günü Dövlətlik İstatistiki İdarisi sallıq məlumat elan qıldı. Aldınqı 20 yılda işki işləb çıxırış umumi qımmeti 69 trilyon 600 milyard yuanga yetib, özgərməz baha boyucu hesablaqanda oxşaş məzgildikidin 4.7% aşdı. 7-ci ayının 30-cu günü Cungo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu yığın aşdı. Yığında mundaq dəb qaraldı. Bu yıldan bu yan, yolda Xi Jinping yadırılıqıdaki Partiya Mərkəzi Komiteti, bütün partiya, bütün memleketki her millet halkını cesaret bilen ilgirlep, baturluq bilen küreş kılışqa itibaklaştırıp ve yedekləb, dövlət işçi, xalqaradın ibarət işki umumiyyətini bir tutaş pilallaşdı çantırıb, tərəqiyyat bilen xəyibsizlikini bir tutaş pilallab, türlük, taşqi zərbə və işki qiyincılıqa önümlük taqabül durub, dövlətimiz iqtisadı da quvvət yenilmiş, qurulma sərxilli işqi qarab tərəqi qılış vəziyyətini barlıq gəldirdi. Bu, təsdiq olğu kəlgən iqtisadının 20 yıllıq məlumatdı. Şundaqla, başlaş və qədəmli ilişdiki mühim nəticə bolub, bütün yıllıq iqtisadi ictimai tərəqiyyat nişanını işqa aşırış üçün yaxşı asas saldı. Dövlətlik Tərəqiyyat və İslahat Komiteti Dövlət Uçur Mərqızının tədqiqatçısı Wei Qijia mündaqdadır. Yuqır süpətlik tərəqiyyatda qolğu kəltürgən nəticələrimiz, tigi təhdidin etqanda, Yoldaş Xi Jinping yadroliqidiki partiya markaziy komitetining kuchlik rahbarligidan bo'ldi. Bu yildan buyon boshuji Xi Jinping jungucha zamonaviylashtirishga turtki bo'lish, yuqori sifatli taraqqiyotga turtki bo'lish yuksakligida turib, bizning ishki mahoratni qandoq jopoliq yetildirishimiz, o'zimizni qandoq yuksaltirishimiz to'g'risida bir qator aniq talablarni o'tirg'o qo'ydi. Boshujining bu aniq talablarga amal qilib, kuchni markazlashtirib, o'z ishimizni yaxshi qilib, tuzilma mexanizmimizning afzalligini joriy qildirsaqlar, xavf xatar xirislarni orqa-orqadan yengalaymiz. Jungoning ishlarini yaxshi qilishning oshqichi partiyada. 15-yillik planni ishga oshirishda amaliy ishlashga tayinish oshqich. 7-oyning 1-chi kuni Jungo Kompartiyasi qurilganligining 105 yilligini tabriklash yig'inida boshuji Xi Jinping butun partiyaga ishonchni chingitib, davomli kurash qilaylik deb chaqiriq chiqardi. Boshuji Xi Jinping mundaq dedi: Vaqt saqlab turmaydi. Tarix saqlab turmaydi. Butun partiyadagi yo'ldoshlar jazman asli maqsadni unutmay, burishni asli ching saqlab, jazman kamtar, ehtiyotchan bo'lib, chapog'i chidab kurash qilib, jazman kurash qilishga jur'at qilib, kurash qilishga mohir bo'lib, butun mamlakatdagi har millat xalqiga yaqindan tayinib va ularni ittifoqlashtirib va yetaklab, yangi musobaqaga jasorat bilan otlanib, yangi davrda tuhfa yaratib, tirishib yangi tarixiy shonlik natijalarni yaratishi kerak. Vaqt kurashchilarga mansub. Tarix olg'i ilgirligichilarga mansub. Yo'ldosh Xi Jinping yadroligidagi partiya markaziy komitetining kuchlik rahbarligida butun partiya, butun mamlakatdagi har millat xalqi to'lib toshqan ishonch bilan sotsialistik zamonaviylashgan qudratli davlatni umumyuzlik qurib chiqish, Jonghua millatining ulug' gulinishini ishqa oshirish ulug'var nishoniga qarab jasorat bilan ilgirlamoqda.
1: Stansimiz xabari. Yil o'tirsi oldinqilarga varislik qilib, keyingilarga yo'l ochadigan xalqlik mazgil. Oldingi yarim yilda Jungo iqtisodiy besimga bardoshlik berib, umumiy jihatdan muqim yangilanishga yaxshilanish qarab taraqqiy qilib, kuchlik avrishimligi va hayoti kuchini namoyon qildi. Hozir joylari markazning bir qator o'rinlashtirmalarini zich ko'rib, 1-safda amaliy ishlash orqali taraqqiyot asosini mustahkamlab, eshish quvvatini to'playotdi. Әмді асасыны пұқтылап, күшіні мұжәсімләп, бүтін еллік қызметіні яқшы ішләш маузулық алайды қәвіріміздің, жабдуқ ясымычылығы юқыры пәлігі өріледі вә яңалықы үзләнді. Юқыры техникілық кәсіплер вәзиеттін пайдындып ілгірледі деген қысмына алтымыз. Етін жайдыки Уху портыда сық толқын білін механик аваз герәлішіп кеткен еді. Моджа машина адымы бойарда бүтін дүнияға тапшырылмақта. Сыртқы чықырылған машина адам ішкемаңдыны ешіп, Шәрқи Жәнуби Асия, Оттыры Шәріқ, Еуропа, Африка, Латын Америкесі қатарлық 60 нәтчі дөләт вә районғы барды. Мәсулатны сыртқы үзләндіріштін молазыметні елтсіз татқызушқыча, Моджа Еуропа Иштіпақының СИИ, Америкінің FCC қатарлық қалқыра етірап намысыны қолғы кәлтіріп, Джонгу ясымычылығыдың дұнияви тижаретке өтіштек халқылық халқышны тамамлады. Моджа машина адамының баш директоры Джан Гуйбин мұндақ деді. Мәнзірі қозғытыш мәсулатларыны ечеш, мәнзірі қозғытыш техникісінің дәрежісіні өстіріште чан тұрып, алды білен қатнаш сақчысы, доктор етәкчісі, сетеш, күтөліштің ібарыт әқиқи әмілі мәнзірінің әмілі ехтияжыны тепіп чықып, андын машина адамны әқиқи мәнзірді сынап, ішлетіп, тәшүрішіні қобыл қылып, үздіксіз сылықлап дәрежісіні давамлық өстірдіқ. Әрқайсы өлке шәһәрләр илғар жабдуқ ясымычылығы вә электронлық күшор кәсіпіні бәс-бәсті орынлаштырды. Гүлләнмі кәсіплер жирақтыки план әмәс, бәлкі көз алдыдыки мұнбәт тұпырақ. Алдыңқы 20 елда Жожан өлкісі экспорт қылған төрлік машина адам 1 миллиард юәндіні ешіп, 100-ге иқын дөәләт вә районны қаплады. Бұның ішіде ақыл тәхлиди машина адам экспорты 430 миллион юәнге етіп, бүтін мемлекет экспорт умуми қымытының 60%-ні егіліп, мемлекет бойынша алдыңғы орынды тұрды. Ханчжу таможнисіға қарашлық Чэнчжан таможнисі универсал бірінші башқармасының муавин башлығы Шамингже мұндақ деді. техімі инчики пилалап, карханыларының чәт әллерге үзілініш жолыны пұқтыл

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan. İzdiniş dağımı da alğı ilgirli vatkan radyo anlıqıcılar. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapat Ösencan. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 25. günü memleketlik namıratlıktan kurtuluruş ötkülüge hücum kılış boyunca Kulasileş, tağdırlaş yığında kılgan sözünü anladığımız.

rahbarlarının mukumluğunu sakladık. Biz kent partiye teşkilatı yadro kalıngan kent dercilik teşkilatlarının yandaş kuruluşunu yakış tutup asasi katlan partiye teşkilatlarını ammini namıratıkın kutulup bir işki itekleydiğen müstekkem cenguvar korgan kılıp kurup çıktık. Biz serhil güçlerini merkezleştirip namıratıkın kutulduruş ötkülüğü hocum kılışının asaslık cen meydanını atlandırdık. Memleket boyunca cemi 255 bin kenit tutuşluk hizmet etirdi. 3 milyondan artık birinci şuci ve kenit tutuşluk kadrını tallap evettik. Ula 2 milyon yakın yez bazar kadri ve neçe milyon kenit kadri bilen birlikte namıratlarını yöleştinin birinci sepeti can kıldı. Kıpkızıl partiye bayrağı baştın ahır namıratlıktın kutulduruş ötkülüğü hocam kılıçının asası can meydanı cevlan kıldı. Emliyet şunu toluk ispatladı ki, Jongo Komünistik Partiyesi tengdaşsız kudretlik rehberlik kılıç küçü, teşkilleş küçü, icra kılıç küçüge ilgi bulup, halkını iştipaklaştırıp ve yitekleb, kıyınçılıklarını yenip, yolu içip ilgirleydiğen en işençilik rehberi küçtür. Biz partiye rehberliki de baştın ahır iğişmay için turuduğalı bolsak, çokum ilgirleş yolu diki her kanda kıyınçılık ve tosalgını yenip, halkının güzel durmuş istikini üzlüksüz kandıralayımız. Halk merkez kılıngan terakkiyat ideyesi de çıntırıp, ortak bir iş yolda katti eğişmaymandık. Devletini idar kılış için aldı bilen halkını biyit kuluk. Biz baştan ahır halkçılık meydanımızın müstekkemlep, namıratlıkını tüketiş, halk turmuşunu yakşılaş, ortak bir işini işkaşırışının sosyalizmin mahiyetlik telifi işgelikini. Partimizin candıl bilen halk için hizmet kılış tüp məksidi çıntırışının mühim ifadesi işgelikini. Partiye ve hükümetinin zor mesuliyeti işgelikini təkitildik. Biz ammının razımellik dərəcəsini namıratlıktan kutulduruş önümünü ölçeşinin mühim ölçümü kılıp, küşünü merkezleştirip namırat ammının asasi turmuş ihtiyacını həl kıldık. Biz hükümet silinmesinin asasi gevdelik ve yetekçilik rolünü cari kıldırıp, bir kanç çoğun türünü az yolu koyup olsa mı, namıratlıktan kutulduruş ötkülüğü hocam kılış meblağ silinmesine aldın kapalı kıldık. 8 yıldan bu yan, merkez, ülke, şehir, naye, maliyesi, namıratlarını yöleşke cemi 1 trilyon 600 milyar yuan'a yakın mahsus meblağ saldı. Bunun içi de, merkez maliyesi salgan meblağ cemi 660 milyar 100 milyon yuan getti. Namıratlıktan kutulduruş ötkülüğü hocam kılış içine başlangandım boyan, yerinin köpeği iş, kimi işi çetiş körsat küçünü, ülke alıkıp tanşeş ve ülke içi de obrut kılış meblağı 240 milyar yuan'dan köp oldu. Namıratlarını yöleş az somuluk inavetli karız buludun cemi 710 milyar yuan'dan artık tarıktıldı. Namıratlarını yöleş tekrar karız buludun cemi 668 milyar 800 milyon yuan tarıktıldı. Namıratlarını pul mamile arkalık delcayda yöleş karız buludun 9 trilyon 200 milyar yuan tarıktıldı. Şarkı rayondaki 9 ülke şehir namıratlarını yöleş boyunca hemkarlaşkan rayonlarga 100 milyar 500 milyon yuan'dan köperek maliye yardımı ve icdimai yarı yülek meblağı verdi. Şerqi rayondaki karhanıla namıratlarını yöleş boyunca hemkarlaşkan rayonu berip cemi 1 trilyon yuan'dan artık meblağ saldı ve başkala. Biz yezi ilgiliki geçetildiğen maliye meblağını bir tutaş biriktirip işiltip namıratların yöleş meblağını nazaret kılış başkuruşunu küçeytip, pulunun delcaydı işiltilişige hakiki kapalatlı kıldık. Közgü körünüp durgan bu hakiki selinmela, namıratlıktan kutulduruş ötkülüğü hocum kılış cengide, galbi kılışının küçlük meblağ kapalıdıkı iyi kıldı. Emliyet şunu toluk ispatladı ki, partiye ve devletinin türlü hizmetlerini yakşı işleşte, enken halkının tüp menfaatini yakşı işe aşırış, yaxşı qoğdaş, yaxşı ravajlandırışını barlıq xizmətinin məvqəsi və məqsid qılıb, texımı anlı qalda ıslahat, tərəqiyyat nəticilərdən pütkül xəliqni texımı köp, texımı adıl nəpki eriştürüş şərt.
Biz xalq merkez qilingan taraqqiyot ideyasida boshdan oxir ching turib, ishni ishqi ulab qiladigan, yilni yilg'i ulab ishlaydiganli bo'lsak, cho'qim butkul xalqning o'rtaq beyishida texmi roshan mohiyatlik ilgirlash hosil qilishga uzluksiz turtki bo'la olamiz. Davlatimiz sotsializm tuzumining kuchni markazlashtirib, cho'ng ishlarni qilish siyosiy afzallikni joriy qildirishni ching turib, Namratlıktan kutuldurış ötkülüge hocum kılıçtı ki ortak irade, ortak hareketini şekillendirdik. Biz bütün partiye, bütün memleketteki her millet halkı ve cemiyetteki her kaysi tarafının küçünü namratlıkla birlikte can ilan kılıçka ken seferber kıldık. Bütün memleketkile bir niyet kilip küçünü biriktirip ötkülüge hocum kıldık. Partiye, hükümet, armiye, amivi teşkilat, ve medeniyet mağrib sahaları okşaş bir noktağı küçüdü. Her kaysi taraflı uyultaştık uyuştu. Biz şarkı rayon bilen gerbi rayonun namıratlarının yüleş hemkarlıkını küçeytip, ülke, şehir, naiye katlımıdın koşmaklaşıp yar yülek buluşku türütkü bulup, ıhtısaslıkla meblağ teknikinin namırat rayonları yütkülüşün ilgiri sürdük. Biz namıratlarının noktada yöleş hizmetini teşkillep kanat yaydırdık. Merkezi komitet organı ve devlet organının tarmakları, Demokratik Partiye grupla, halk teşkilatları, devlet karhanıları ve halk armiyesi katarlarının hepsi pahalı hareket geldi. Devletin namıratlarını yöleş, ronak taptırış hizmetindeki noktuluk nayelerinin hepsi de yarı yülek buladığın oğrullar barb oldu. Her kaysi sahe, her kaysi kesple, kesbi özellikini cari kıldırıp, namıratlarını kesb arkalık yöleş, namıratlarını pen teknika arkalık yöleş, namıratlarını mağrib arkalık yöleş, namıratlarını medeniyet arkalık yöleş, namıratlarını sağlamlık cihetli yöleş, namıratlarını istimal arkalık yöleşini kanat yedirdi. Puhravi karhanıla, icdimai teşkilatla ve puhrala kızgın katlaştı. Tümen karhana, Tümen kenitki yardan bir şerkti, cuş urup kanat yaydı. Biz namıratlarını məxsus tür boyucu yöleş, namıratlarını sahələr yöleş, namıratlarını cəmiyyət yöleş bir-birini toluqlaydıqan, namıratlarını kən köləmdə yöleş əndisi bərpa qılıp, rayon, tarmaq, orun halqıqan, pütkül cəmiyyət ortaq qatnaşqan namıratlarını cəmiyyət yöleş sistemisini şəkilləndirdik. Namıratlarını yöleş yoludaki mınlıgan tömelligen hayırlik işla cemiyetinin çonkur mihir muhabbetini namayan kılıp, tağını talkan, çölünü bostan kılgıdak kudretli küşünü mücessemledi. Emliyet şunu toluk ispatladı ki, Jongu Komünistik Partiyası'nın rehberliki ve devletimizin sosyalizm tüzümü xavp-xatar ve hırslağı takabıl duruş. Küşünü mücessemlep kıyıncılıkını yenişinin tüp kapalıdı. Biz partiya rahbarlıkıda çıng turup, Jongucha sosyalizm yolda katti mağındıqalı bolsaq, çoğum namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılışkı okşaş, teximi köp zor iş, qiyin işlanı vücudu çıkırıp, üzlüksiz yeni qalbilerini qolığı keltür alayımız. Namıratlani dälcaydı yöleş tedbirde çıng turup, namıratlıktın yıltızını terakki kılış usulü arkalı kuruttuk. Biz baştan ahir namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıçının kımmetlik yeri dälcaydı buluşta. Muyum noktası dälcaydı buluşta adep tekitlep geldik. Biz yöleş obyektlerini inçki başkuruş, namıratlarını yöleş baylıkını doğru taksimleş, yöleş obyektlerini dälcaydı yöleşti çıntırıp, memleket boyca arkıp kart turguzuş uçuru sistemisini orantıp, namıratlarını yöleş baylıkının hakiki türde yöleş obyektlerine, Namrat rayonlarga işiltilişige haqiqi kapalatlı kıldık. Biz kimni yöleş, kim yöleş, kandak yöleş, kandak çekindiriş katarlık meselelerini çördep, bir yürüyüş siyaset birikmi muştunu itip, kenitge, ailege, ademge, namratlık sebebige, namratlık türüge karab tedbir kolunup, keselge karab doğru birip, delcayda temitip suğurup, nişallık davalıp, Namıratlıkının yıldızını kumurup taşlaş rolümüzünü hakiki cari kıldırdık. Biz gül keştileş mağartın toluk şıksilip, namıratlarını dälcaydın yüleş, yıldızdın yüleş, ailesi geçi yüleş arkalık, zor köp sallıkının otturca san içi de kömülüp kilişidin sahın işini talep kıldık.
Biz namıratlarını terakiyat arkalık yöleş fangcında çıntırıp,

taraqqiyotni namratlikni hal qilishning tub yo'li qilishni ching turib taraqqiyot sharoitini yaxshilab taraqqiyot iqtidorini oshirib namratlarni qon berish shaklida yo'lashdan namratlarga qon ishlash shaklida yor yo'lak bo'lishga o'tib taraqqiyotni namratlikni tugutishning eng unumli chorasi baxtli turmush yaratishning eng muqim yo'liga aylantirdik biz ma'rifatdan iborat namratlikdan qutulib beyishdiki bu tub tadbirni chin tutib har qancha namrat o'tsakmi ma'rifatni namratlikda qo'ymaslik har qancha namrat o'tsakmi bolalarni namratlikda qo'ymaslikni ta'kidlab bolalarning bosh pallidili uturib qo'yishining oldini elib tirishib har bir bolani kishilik hayotini nurlantirish fursatiga ega qilib namratlikning avlodma avlod davomlashishini bütün küş bilen üzüp taşıldık. Emliyet şunu toluq ispatıldı ki, namıratlarını dəlcaydı yöleş, namıratlıktın kutulduruş ötkülüğü hocum kılıç çıngı da qalbi kılıçdiki en güçtür. Namıratlarını terakiyat arkılıq yöleş fangciyini, namıratlarını azaytışının congucu yolunun roşen alaydı ki. Biz dəlcaydı buluştun ibaret ilmi usulda çıng turup, dəlcaydı buluş hizmet talepini əməliyleştirip, taraqqiyot tangpong bo'lmaslik yetarlik bo'lmaslik masalasini taraqqiy qilish usuli orqali hal qilishda ching turadiganlar bo'lsak cho'qim iqtisod jamiyatni taraqqiy qildirish va xalq turmushini yaxshilashni ilmiy yo'l va uzoq muddatlik harakatlantirgich kuchga ega qila olamiz kang namrat ommaning aktivligi tashabbuskorligi ijodchiligini qo'zg'ashdi ching turib Namratlıktan kutuluruşunun işki hareketlendirgüç küçünü urguttuk. İrade tikleşinin kıyılıkı özge üstüdün emez, özü üstüdün galip gelişte. Namratlıktan kutuluşta ediye anca etki namratlıktan kutuluş şart. Biz halık ammısının güzel turmuş istikini namratlıktan kutuluruş ötkeliği hocum kılıştaki kudretlik hareketlendirgüç küçke aylandırışka ekmet berip, Namratlarını yöleşini irade cahitin yöleş, akıl cahitin yöleş bilen birleştirip, hem yanını toldurup, hem menini beyitip, namrat ammini işcan bir cüb koli ve kayser iradesiyle tayinip, namratlıktan kutuluş, takdirini özgertişki tehlidok. Biz namrat ammini cephalık işleşki razımen ki, cephalık kün keçirişki razı emez diyen karaşını turguzuş. İşençi bozula, Seriq topini altın kılgılı boludu deydiğen gayretini urgutuş. Aciz kuş aval uçar, tamçı su taşını teşer deydiğen çıdamçallıkını aşırışkı yetekleb, ulanın kızgılıkını aşırdık. Ulanı erketki keltürdük. Namratlıktan kutulgan amma, hazır devletinin siyaseti yakşı, biz saklap oldurmay, küzdüp yıkış oydu bulmay, özüm kılay deydiğen ruhunu cari kıldırsakla, çokum yakşı gün keçir eleyimiz. Turmuş meni özgertti. Men mu turmuşunu özgerttim deyişti. Emliyet şunu toluq ispatıldı ki, xalık hakiki kahırman. Xalık amısının öz küçüge tayınıp iş görüş, capağı çıdap küreş kılıçtı ki, işki hareketlendirgüş küçünü urgutuş, ulanın güzel turmuşunu yartışı da en tayin miyim? Biz xalıkını közleş, xalık tayin işte baştın ahır çın turup, Xalq ammısının asasi gavdilik orni ve tunci icatkarlık royiga hürmet kılıp, Xalq ammısının vücudidiki akıl paraset ve küşünü toluq urgutudigalı bolsaq, çokum kişile yeniçe nezer bilen karaydıgan tekimi köp cahan möcözlerini üzlüksüz yarta alayımız. Bir yakıdın baş çıkırdıgan, iştipahlaşıp öz ara yardımlaşıdıgan güzel ahlakını evüc aldırıştı çıntırıp, pütkül cemiyette Kıyınçılık tıkalgallarını yöleydiğen koyuk keypiyat yarattık. Biz pütkül cemiyette sosyalistik yadrolu kımmet karışını emeliyeti körüstüp, Cunhua milletinin öz ara hemden buluş, bir yakıdın baş çıkırış, namıratlarını yöleb kıyınçılıkı bağlağı yardan beriştek, en enevi güzel ahlakı varıslı kılışığı türütkü bulup, cemiyetki her sahedikilerini namırat ammığı gamkurlu kılış, Namıratlarını azaytış işlerine kümül bülüş. Namıratlıktan kutulduruş herkese atınışkıyı tehlidik. Biz icdimai seferberlik mekanizmini mükemmelleştirip, cemiyet katınış süpüsü berpa kılıp,
Cemiyet yarı yölek buluş

Bugün programımız müşer dayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Abdet, Nozgül Emir. Nazar etsin Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Tanıklılar, stansımızın başka programları da bolsun.

Dostlarının yadıda bolğundak, biz tönügünki radio jurnal programımızda Yusup Eli'nin Qarvay namlıq hikayesinin aldın kısını anlatkandık. Qarvay, gerçi başka müşriklerge qarğanda alahidi pastik bolsumu, turqının əksçe naidi yavaş ve mulayim edi. Şonlaşkımı, o, bu bir aile kişilerinin bağansır amraqlığını keltürüp atatdı. O, hatta bu ailenin süyümlük bir əsasıga, bəzde ulanın təsəllisi aynıq qeyb atatdı. Ondaq da, Qarvay haqqıda yeni qandaq yekayla bağdıq. Ola qızıqsağla, deyiqtanla davamlıq bugünkü radio jurnal programımızı orlaşdırılığın Yusup Eli'nin Qarvay namlıq hikayesinin davamı.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Men Riyasatchi dostlar, Sheringul to'xtay. Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Cizni'da konu mehallemni. Mehallenin eğri bügri tarif uçları, ademsiz üyle, çılalık bağlanı kesip çıkıp kaydıp geldim. Şundak, karvayını jüttürüp koydum. Yürükümge melhem bulu atkan bir muhabbetini jüttürüp koydum. Künlürüm karvayını oylaşımla. İmkanba vakit çıkırıp onu özdeşimle ödü atattı. Bernatçı gündeyin kin, Aymimi bütün bedeni yarı ızdılın tolgan, bir kulağı 20-ci yırtılgan halda yezdeki huylimizde peydap oldu. Bırak, karvay yok. Ahtım yok, köktüm yok idi. Karvay gini, uzad ne ketti? Hoddi, her müşük sözlerimi düşündüğün dek, bağırımı besip, közlerine sual nazarda kaldım. Beçarı müşük, mın baskan közlerimden mağa karap duraddi. Karmakla, nahaytı kokup ketken dek, bera gayri avaz kulakıgı kırsıla, endikiş içi de etrafı alınlap karaydı. Şotatta, onun közlerden kokunuşluk bir candan kiyin, canciyar oğuldan ayrılıp gelip, yürükü para para boğan bir aciz anımın samasını köygendek buldu. Aşı karanlıkta tuyuksuzlu bir iş köngül ikramımdan keçti. Bina öyge yeni köçüp kegen çağlarım idi. İştin boşuğun çağlarımda koçu arlap yürüp, kuş pazarına mepdum bol kaldım. Bir günü kuş pazarını arlap yürüp, bir buvayının aldıdaki kabazda soğuk şoklan sayravatkan bir torğayga közüm küşüp kaldım. Tağa, kuşunuzun satamsız, dep sordum buvaydı. Buvay, meyusanı beşini lanıştı. Ve bana bu torğayını balıban vaxtıdan başlap eğizli dan beri bakkalıqı. Şunu onun ademden ürkümeydi qalıqı. Hazır özünün onu satmaslıqı hakikaten hiç ilacının kanmağalıqın etdi. Kuşçıladın uqışıp, kuşunun ipi cepini bildiğen bir qeyri kuşçını arığa saldı. O kuşunu görüp, bu aydın xubiyanı baş parmağını çıqadı. Xeyri talaş tatıştınken, ahır torğayını 800 yenge keliştik. Hesapta bu minin şu çağdaki 2 aylık muhaşımgı barabar idi. Torğayının esirliğe kep ketmekti. Onun belikimde konu bilip, kanat selip, soğuk şoklan sayraşları her kandak adamın soğukunu kettiretti. Heves degen şudu belkim. Şu çağda bu kiçkini canvarğımı mihrim düşüp kalan idi. Ardın 10 günle ötkende kuş bazırığı basan, heyliği kıyır kuşçı mağa kuş neyi egizi kaydırıp basan bu diken ufkam. Bicarı buvay seni pek izdep getti. Ağan bahayınga beres pul koş bosumu kuşunu kaydırmak çıkken, dedi. Mən tenir kılganca kere kuşçuğu sual nazırlı karım. Şundak fukam, o izdeyirgenli köp kaldı. Bırak, uyuğunun nədlikini. Hiç bulmasa telefon numarını soru amıqalıq üçün sen bile ona kılışamadı. Sen deyen yaş, kereliğindeki gayrıqlığının emliğini bilmeysen. O buvayının familiyası Van, Gülbağ Oltıraq rayonunda oldurdu. Aslında buvay Mumay'dan ayrılıp kalan deyinkin bəkli qeyirip sınıp kaptı. Oğlu dadının bu halıqı çıdamay, sən ağan yelikı torğay çöncüsünü əkilip bəygen ikin. Buvay onu öz balısını baqqandak beyqip çoğunquptu. Kiyin kilini, öyünü paskını kıldı, tan sərdi veçirlap adamını tüzük aram ağılı koymu deyip, dəb oğlumdan cidal kılıyı bəygeşke, buvay, oğlumun ailesi mən səbəblik bozulup kətmüsün dəb, amıraq torğayını amalsız sağı satqan ikən. Şunun deyinkin, buvayının tamıqı körünəlik azlap, sözləşki murayı bağması olqabdı. Dadısının bu qədər tügüşüb gitvatqalıqı çıdamağan oğlu, ayalıdan qandaq kelişdi naməlum. Kuşunu qaydırıb kəməkçi bobdu. Əhval şu ufqam. Bolsa, o buvayı bilən körüşüb, onun o kuşunu qaydırıb bəsən bobdu ikən. Yəni desəm, sən deyən yaş, qeyirliqdiki qeyriqliqnin bulup mu hemrahidin ayrılıp kalan deyin kiyinki yaşangalarının gayretliğinin nemeligini kiyin düşünüp kalırsan. Peri kuşçunun sözüge içimde kayıl bulmadım. Soda diyen soda de. Nedim yeni olgan iş bolsun. Bir mezgil kuş bazırığımı bağmadım. Oyumca bazağı basanla kuşunun ilgisi boğan yelikı boğay mağı çapışıp aldıgan dek. Amra kuşumdan ayrılıp kaldıgan dek kadırmaş hıyalla kalamda çırmı vağan idi.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal Programmasi. Bugün yana o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Men riyosatchi dostlar Sheringul to'xtay. Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

0: сәбін білімсіз. Әсілді, кәркіданның терісі асасен қилін болып, паразит құрыт, қанш орғычы құртларының ұжымға қарыш тұралайды кен. Бірақ терінің пүрілген жайлар бәк юмра нәмніпіз болса, әксіче құртларының нишаныға айнып қалды кен. Gerçi kerkidan kalıgı okşaş lay su patkaklarda iğnap yuyunğan çağlarda terisi bir qavat qoğduğucu latqılı qavat şekillensi mu? Bırak o aptapnan tüşü bilen kurup yerildi de ünümlük müdafiye sepi bulalmaydı. Qarqışqaş dəl kerkidan qoğucum kıldığan parazit kurut, qanşı orğucu kurutlarını esil tağım qaylandırdı. Qoş kerkidanın üstü beşi de boğul kurutlarını baykıgan aman kerkidanın uyar bir yerlerini çoğulab kurut yokuşqı kırışıp ketudu. Özümü qosqını taza toyğızıp aldı. Qurtlarının kerkidanğa əkilidigan avarçılığını mı yoqtudu? Bir tərəfdən kerkidan bu quşni ozuqluq mənbəsi bilan təminləydi. Yəni bir tərəfdən qoş kerkidanın parazit qurtlarını yoqtudu. Demək, ikili tərəf bunun mənbətini görürdü. Bu xil özara taynıb yaşayış hadisəsi biologiyada ortaq yaşayış deyə atılırdı. Bunundan başqa kiçik quş yana oldun signal bərgici ayroplanlıq rolunu oynaydı. Kerkidanın puraş, anla sezim ötkür bolsa mı, körüşü taza yaxşamaz. Kuşunun körüşü bək yaxşı. Kerkidanın dümbizi kuşku nisbətən vaqtlıq aeroport. Kuş bolsa, kerkidanın ətrapını çarlıqıcı hesablandı. Xətər bayqasa, kuş tərhal kerkidanın beşinin ətrapının uçub düşüb, toxtumay çürüxləb kerkidanını agaqlandırdı. Kerkidan bilən kuş aşındaq bir cüb qədinəs dostlar boğaşqa, kerkidan kuşqa açıqlanmaydı.
1: Mən bir çıraq. Nur və yoruqluq içində hayatımı köydürmə. Tamaq yeginizde üstünüzü yurtdum. Xizmet kılvatkanınızda ekranı yurtdum. Ögenginizde kitabı yurtdum. Şiktin çıkınınızda... Mən fakatla yolunuzu yurt içinde oynayım. Herkes mi kop kuruq oyunu yurtdub, kəmbəl energiyeni bekarlı ısırap kılgım yok. Мен бір чырақ. Йоқ чығыңызда мені өчірім. Қайтышыңызды сақлаймын. Мені йортсыз, мен сізні йортымын.
0: Қадірлі достар, тамақ не бәк қызық іштен сақылыш керек. Төнде уақыт сөзіп беремін. Тамақны сықы дияң дейі шәмі айылының тамақ ұстылды ке адет сөзі қайланған. Мәйлі тамақ, қорма, шорпа, яке печені піранек болсын, сықы дейісі соғып қалған жегенге қарғанда текімі тәмлік болуды. Яны нұрғын кіші қызық емекліклеріне ақшы көріді. Әмі бұл қыл емек ішмек адеті ұзақ мүддет давамынаса, сағламлыққа зор юшырын қайып еліп келдіғалығыны қиялығымы келдірмәсіке мүмкін. Yemek içmekni kızlık biti istimal kılganda, hazım kılış yolu işçilik perdesi asla zahmilendi. Adamın iğiz boşluğu ve kızılönge sırtkı yüzü yumuşak şıllık perde bilen kaplanan buludu. Normal ekvalda, iğiz boşluğu ve kızılönge şınan temperatürsi adette 36.5°C'dan 37.2°C küçü bulup, perdaşıq berelaydıgan yukarı temperatürsi 50°C'dan 60°C küçü buludu. İğiz boşluğu, yemekliğinin ait kızlıklıkını eskılganda, onun temperatürsi köpünce 70°C etrafıda boğan buludu. İğiz boşluğu ve hazım kılış yolu şıllık perdesi intern yumran bulup, 65°C'nin yukarı kızık yemeklik ve içimlik bilen uçuraşkan aman yenik derecede küyüp, kan doluş, soluk ışık, şelvere şiaki yarı peyda buludu. Adam bedeni küçük bolgan özün əsliki keltürüş iqtidarıgı egi bolğaşqa, tasadibi kızıq yemekliklerin yeyişten kelip çıqan, kısqı müddetlik əzim kılış yolu yeşillik pərdisi zəxmilənsə, naidə tezli saqiyib getudu. Əgər iğiz boşluqi və kızılöngeş şillik pərdisini daim köydürü olsa, kızılöngeş şillik pərdisinin astı xarakterlik yalıqılın işini keltürüp çıqırdı. Uzun mezgil kızlık tamak yeşke adetlengen kişilerde en köp körüldüğünü, hazım kılış yolu şelvereş, eğiz boşluğu yarısı katarlık keserliklerdir. Nurgun bimarlarda aşkazandaki zerdap yeniş adısı kör oldu. Kızlık yemeklerini yegendin kin, kökrek kısmı ağırış, ya ki üstünkü korsak kısmı ağırışını keltürüp çıkırdı. Qayt-qaytda uzaq müddət zəxmiləngəndə qızılöngəş astıdakı qorğucu muskul boşub, yandırış xarakterli qızılöngəş yallığını payda qılıb, köyüşüb ağırış, kekiriş, Көңілі ілішеш, құсыш қатарлық аламетлеріні кәлтіріп чықырды. Яндырыш қаректерлік қызыл өнгеш жалығы ұзақ мүддет давамласа, қызыл өнгешінің нормал тоқылымы құрылмысы көп қаветлік тәңгісіман, эптілияның орныны екі қаветлік төріксіман эптілия алуды. Bu medisinada kızıl öngeç bez rakının rakten ilgir

0: Yer şarda 8 milyard adam var. Başkalarını doğurmasanız en yakışı özünüz bulalaysız. Özünüzün usulü bilen meyin. Özünüzün usulü bilen zimminiz geyilen. Özünüzün usulü bilen en bahırlının. Özünüzün usulü bilen küreş kılın. Özünüzün usulü bilen kızgın suyun. Arzu istekleriğinizge özünüzün usulü bilen sadakatmen bulun. Kızgın suyun, emelge aşurun. Jongo siz bilen birge zamanivilaştırışını özünün usulü bilen işe aşırı atıdı. Jongoça zamanivilaştırışta Jongoça usul bilen gayret kılıp işleydi. Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla eski saflıgan uçurlarını retleydim. Hey, uzun mezgil uklamay, tanat kuzu sebeplik. Eski tutalmaydıgan bop kaldım.
1: Ben immunitet sistemisi. Uklamay, tanat kuzu sebeplik. Yakından bu yan linfa hücayirlerim ve kisellik karşıtırgıcı hücayirlerim bekle acizlap getdi. Bakteriyeler beden azalarımda halıgancı buzgunçılık kılıp atıdı.
2: Ben börek. Uklumay tan atkızı ötü sebeplik zehir tazlaş hizmetim katık kalayım kanışıp getdi. Zehirlik madılar yığılıp kaldı. Hatta madarım mı kalmadı?
3: Ben yürek. Uzun mezgil uklumay tan atkızı sebeplik hizmetim normdan eşip gitip tügüşeyle dep kaldım.
4: Uzun mezgil uxlamay tan atkızış, kararsız bombağı oxşaydı. Beden azaları normadan artı hizmet kılgalıqtan agahlanırış berdi. Tanışıdınız mı?
5: Mən bir tamçı su.
6: Mən mu bir tamçı su?
5: Mən sülpsüzük yeriqtin geldim.
6: Mən pakız su ambarıdın geldim.
5: Güllükte güllerini soğurman.
6: Cümlekini çim etmektu. Ben evrez yoluğa ikip gittim.
5: Ben çoğun deryalığa kuyulup bir bayan etizlerini soğardım.
6: Baskını su deryağa kuyup berildi. Ben sisip gitken kapkarı siyah kokşap kaldım.
0: Su baylıkını kadırlaydı. Her bir tamçı su öz ornunu tapsın.

Sevimlik radio anlıgıçılar, yaxşı turdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda bolu vatkını Merkez Xalık Radio Stansısının Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyler sizge hemrab olsun. Naxşı muzika, ruhnu ozıqı, çarçıgan kalıplarının təşnalıqını kandırdıgan mənivi bulaq. Ayacanı tolgan dıllağa pervaz ata kılıdıgan fontan. Kuşallık demlerinizde küy ağlar. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan cüşkün kalplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teştalıkınızda kandırdıgan yanırat nakşıla serhıl küyle üzülmez melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki gülzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuş bıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilin. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrab olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurlim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yez tuğulağı tolgısı. Kenundak olsa tuncu küyümüzle başlap gettik. Merhamet.

Kişiler güzel nersle hakkıda münazara kılışıp kaptı. Küçük kız depto, benim apamın külgen halde en güzel. Yigit depto, aşkımın tebessümü en güzel. Anı depto, balamın külgen vakti en güzel. Demek, emimizin bekt arzusu, yakınlarımızın, yakşı köygelerimizin külgesi ve hoşallıkını görüş. Ana balını küçüldü, balının bektini görüştü arzu kılıp. Bala anının tebessümünden hoşallık tapıdı. Aşık meşkunun visalını görüp bekt giydirdi. Hemimizden kalbide şundak bir arzu arman bak. Külke, tebessüm, hoşallık hemimizden arzu armanı. Elbette hemimizde şundak hoşallık tebessüm yarbı olsun. Külke yarbı olsun. Penemizse güzel nakşilerimiz devamlı gözür onlardır.

Сүйімді тұсыла программымызды алмаштырып отымыз. Белік Ташбақыдын, сән немешкі дайым бір іш босыла қепеңнің ішігімі көвалы сән, деп сұрыпты. Ташбаққа башқыланың немі дейші үшінші вала мұхиму, депті. Белік ені сұрапты. Бірақ башқыласыны тілісімі қарым олмамды. Ташбаққа аста кейінігі өріліп, аны бұл дәл менің сеніңдің uzun ömür görüşümden sebebi dedi. Elbette hayatta özümüz buluşuna aitim mühim. Başkalarının ne mi digisi gelse o özünün işi. Sizi yakşı gördüğün kişiyle kandaklı iş kısınız sizinkini doğru deyip biliyordu. Sizi yaktırmaydığın kişiyle işini kançı yakşı kısınız mı sizini yaratmaydı. Köpünce vakitlerde bazı ademle işlağa düşenci verip yürüyüşümüzden ağaç diyor. Bizni bildiğin ademler bizgi mengü işinidir. Bazı vakitlerde ademli hata ayıplab koygunuz, özünüzden korluğu dinlemez, belki sizden ah gönüllükünüzden boğan buluşmam ki. Şundak diyeleğimiz, başkalarının nemi deyişi bilen ancı hesaplaşıp gitmeyli. Özümüz bop yaşaylı. Şundakla tekimi köngül azadlı giget olup, kuşal turmuş geçireleğimiz. Kinemiz tamamlı kuşal keyfiyatımız için güzel küylerimiz, devamlı yağraydı.

Hürmetlik radyo anlayıcılar. Hem de Cungugu Nazar programımızı anlatımız. Ben Abduhalik Ahmet. Aldı bilen bugünkü programımızdan kısıkçı mezmollarına kulak salgaysıla. Umumiyüzlük allık cemiyet kurup çıkış yolu da birini çürüp koymaslık gerek. Cajan'ın Jinyun nayasında kurulgan ülke derecelik yukarı yeni teknikalık kesipler terakket rayonu nemişka şönçköp ıhtısaslarını celip kılalıdı. Ziraat sortunu yetiştiriş, zor mıhtardaki tetkik kılıp içi silinmesine ihtiyaclı. Garbi kısım planı pidayesi Jang Yuyang'ın hikayesi. Esti tutubiliş kabiliyeti tövelleş, keyfiyatı naçarlaşış, immunitet küçü acizlaş alametleri sızdımı var mı? Başkalarına azar veriş mi özü açıklanışka beraber? Övende dekıtanlar bugünkü programımızdan tepsili mezmulları da bulsun.

0: Hürmetlik radyo anlı hocalar. Cacan'ın Cinyu nayesinde kurulgan ülke derecelik yukarı yeni teknikalık kesipler terakket rayonu Nemişka Şönçköp ıhtisaslıklarını celip kılaladı. Muhbirimiz Polat Amanuri bu hafta haber verdi.
1: Cacan'ın gharbı canubudaki tağlar bilen oralgan Cinyu nayesinin yakın kıyılardın bu yankı terakket neticesi kişinin dikkatini tartıdı. Ülke derecelik yukarı yeni teknikalık kesipler terakket rayonu kurulup, yakınki 6 yılda otur hesap bilen Ali Mektep'ine pütküzgen 5000'den artık okuvçini celip kıldı. Cinyun nayesi bunun da asasi katlamının hizmet süpüti ve ünümünü üstürdüğen bir yürüyüş usul nezriyesi dayandı. Onun 10 şıkıl hizmet usulü digen ammığa yakışlık bir namı var. İlgiri Cinyun nayesi de bazı kadırlarda tağlık rayonunda netice artış test digen tonuş bulganlıktan sodiger çakırıp meblağ celip kılışta yakıştır, hangcoğu, Caşin, Xucu'lardan aşmaydı dep karaydı. Yakın yıllardan bu yan bu caydaki kadrlarının ideyesi de özgürüş bulup, Tağlıq rayonundaki nayelerinin mi, okşaşla dünya boyunca aldın katar turduğan karhanlarını kırgüzel aydıganlıkıga katti işindigan boldı. Dünya boyunca aldın katar turduğan alaydı eynek yasaş karhanısı bolgan Germaniya Şot şirketi, Cungo'a kilip meblağ siliş orni talaş çeriyanda, bir mahal şarkı kısım deniz boyu rayonları bilen, otura, garip kısım rayonlarının kayısını tallaşını karar kılalmay işkilinip kalganda, Cinyun kişine eyran kaldırdığan icra kılış küçünü namayan kıldı. Mahsus benz grupsi, karhanı oturup koygan yüzdün artık meselinin hemisige, iki keçi gündüz işçi de enik cevap kaytırdı. Ularının sap oksigende köydürüş, öner senetinin muhit koğdaş talepini kandırış için, emeliyetki tekim uygun keledigen sahaya bulgumu koyup beriş ölçümünü ahire vücut keltirdi. Bugün günde Cinyun Şot şirketinin çeteldi kurgan dünya boyunca en çok işlep çıkırış bahası kaylandı. İdeyanın özgürüşü iktisadi kurulmağa özgürüş ilip geldi. Yakınki 5 yılda Cinyun'un işki işlep çıkırış umumi kıymeti 24 milyard 300 milyon yuandan 36 milyard 300 milyon yuanga

xizmatini bütün ölkü boyunca başlamçılık bilen kanat yaydırıp, memuriyet, kesbi oranlar, devlet karxanlarından ibaret 3 atlı harva, okşaş yönelişte küçeydiğen ixtisaslıklar hizmeti endisini berpa kıldı. Bugün günde Jinyun nayesindeki devlet yukarı yeni teknikli karxanlar 2019 yıldaki 59'dan 244 köpüyüp, 3 kettim ülke derecelik pen teknik terakkiyatı boyunca 1. derecelik mükafat erişti. Hem 2 kettim, Jiujiang ülkesinin yasımcılık terakkiyatı ve pen teknik de yanlık yarışı sahasındaki en âli şerefki vekili kılıdgan Jiujiang yasımcılığı Tiangong Dankini ve pen teknikide yanlık yaratış dankınığa erişti. Emeliyet cereyanda Jinyun nayesli kadrla ideyeni doğrulaş, amının turum şekvanını biliş, 75 yılı çoğunkur çöküş, işini yakışı başlaş, başlamcı buluşta çıntırış, teşebbüskarlık bilen baş koşuş, başlıkka vaxtıda doklat kiliş, sahtılıkka baş bulmaslık, guruhvazlıktın baş tartış, başkıça gayret kikiliş, qattıq buluşni baş orungu kuyuş, Baturluk bilen devrinin aldığı turuş, Katarlık bir yürüyüş sistemilik 12 kıl hizmet usulünü hulaslat çıktı. Bunun içi de ideyanı doğrulaş mühim mezmu bulup, bu arkalık kandak terakkat ideyası da çıntırış meselesini el kılıdı. Amının turum şekvanını biriş tüp meydan bulup, bu arkalık terakkatta kim için işleş, kim ki tayin iş meselesini el kılıdı. İşini yakşı başlaş, başlamcı buluştu çıntırış, Teşebbüskarlık bilen baş koşuş, başlıkka vaqtıda doklat kiliş qatarlıklar xizmet usulu bulup, bu arqılıq terakkiyatqa qandaq törtkü buluş meselesini hal kılıdı. Saxtılıqqa baş bolmaslıq, guruhvazlıqtın baş tartış, başqıça gayretki kiliş, qattıq buluşunu baş oran kuyuş qatarlıklar stil, pəzletki yatıdgan bulup, bular arqılıq qandaq stil bilen terakkiyatqa kapalat kiliş meselesini hal kılıdı. Baturluk bilen devrinin aldığı turuş bolsa, tırış yönelişi bulup, bu arkalık kandak terakkiyatını işkaşırış meselesini el kılıdı. Jinyun Nayelik Partiye Komitetinin şücüsü Wang Zhengfei mındak dedi. Yukarıki her biri doğru usul, lekin bularını işkaşırış asan emez. Paydalansak ularının emis yol, diginimizde kılalsak ularının her biri çoğun yol. Kılıp emel kaşıralsak bularının her biri dağdam yol. Yaxşı kılalsak andın her biri doğru yol gaylındı. Jinyun'a nispetten etkanda bu tigi tektidin naya ekvalı uygun kilidigan, dövrge maslaşkan, puhralarga bəxt yartıdigan terakkiyat yoludur. Janubi Jiujiang'dan çıkıp dünya yüzlengendin bu yan, Jinyun nayesi nazriyeni emeliyatki birleştirip, çonkur tücüpilep işlep, özgü mensup olgan şanşirep ve arzularının tağ ekınlar hatırsını pütüp çıxdı.

0: Hürmetlik radyo anlıkçılar. Tövende muhbirimiz Polat Amanuri, Gırbi Kısım Planı Pidayisi Can Yuyan'ın hikayesini sözləp berdi.
1: 2024 yılı 7 ayda Xandan şöyənini pütküzgən Can Yuyan, kişilik hayatının tört köçü doğmuşu da turup kaldı. Bir tarafı yurtdaki mektepte mukum hizmet kılış yolu bulup, təminatı yaman emez, atansıga əmrah bulalaydı. Yeni bir tarafı Şincan'a bardığan Gırbi Kısım Planı Pidayisi buluş yolu idi. O kılç işkilenmesinin katilik bilen keyinki yolunu talladı. En çağda Gırbi Kısım yaşlarına ihtiyaclık, ben emdil okuş bütküzdüm. Asasi katlamı berip az tolu küş çıkır alsamlı bol diye dep oylık anıdım. Dedi o külüp durup. Atanısı onun Gırbi Kısım'a bardığanlıkıdın haber tapkandın kiyin, onunla pekat kıyalmıdı. Can Yuyan onlara teselli berip, Şincan münbetsimin, tekim köp yaşlarının kuruşuğa ihtiyaclık, ''Mən tiki yaş, benim Şincan'ı berip okşaşmağın mənzirlerini körüp bakım var, hatırcan bulunlar.'' dedi. O ailesindekilerini seyginiş ilkide kaldırıp, Gırbi Kısım'a mağıdığan poizgı çıxdı. Deri sırtıdaki mənzire üzlüksüz özgürüp durattı. Can Yuyan'ın kalbide hem arzu istek, hem ensizlik hüküm sürettı. Can Yuyan Konşer Nayesi Liao Yuan Bazarlı Xalık Hükümeti kelgende, hizmetdaşları kızgınlık bilen onun koludaki çamadanını elip mineral su tanıldı. Onunla bu cayının tabii şeraiti ve örüp adetini, yakın etraptaki mezlik tağımlar, soğut saray, talla bazarlarını tonuşturdu. Etraptakilerinin hoş tebessümlerini görüp, xıbiylik bu kızının köyündeki teşviş astı astı yok kaldı. Yatağının işigini aşkın aman bir xil rahatlik onun vücudu gıtarıdı. Yatak illik, hem pakiz bulup, kuyaş nuri öyünü yoğurtup durattı. Yip yeni turmuş lazımetlikleri toluq seplengen, yotkan körpüle rətlik yığılgandı. Ətsizdiki körüş yığında Bazarlıq Partiya Komitetinin şücesi səmimilik bilen mondaq dedi. Bugün başla bu yer sizden ailiniz. Hemimiz birlikte yaxşı işleyli. Şu dakikada Can Yuyan özünün aldırap tünep ketip kalıdığan yolu çemez, belki bu bostanlıktaki yeni bir mayısı işgelikini hes kıldı. Halbuki emdil okuş bütküzgen Can Yuyan natunuş muhitka anç könelmedi. Mürekkep hizmetleri aldı da gangrap, bir mehal nemi kılarını bilelmey kaldı. O daim siyaset ücretlerini körgende kayıt-kayıta pikir yürgizetti. Bir parça adi cedvelini mu tekrar seliştiriş gerek. Selli bir pervalık kılsam hatalık görülüşü mümkün. O şuların oylığını da besimi hessilep artıp ketkendek tuyğudu bulatdi. O teşebbüskarlık bilen peşkadem hizmettaşlarından meslet sordu. Çüşenmigen caylarını yezivilip, öcetlerini xat mı xat, cümle mi cümle özleştirip, astasta işinin epi çepini bilav aldı. Bazarlık hükümet kadri Van Huy onunla kitabi söz cümlelerini ama anlap düşüneleydiğen adi yızıqı aylandırışını ögetti. Yine onu işkandın elip çıkıp, etiz kırlağa çonkur çöktürdü. Şöyle 9. ayda Liao Yuan Bazar'da kızıl hikaye sözleş, kızıl tomurunu doğumlaştırış temisi de yaşlar notuk sözleş musabıqısı ötküzüldü. Can Yuyan musabıqın teşkilleş hizmetine teşebbüskarlık bilen katlaştı. O makalelerini kayıt-kayıtı mülayizi kıp okudu. Yazmalar yurtta kayıtkanı yaşlar, beş başlamçılarının iş izleri asası da teyirlangan bulup, her bir söz cümlege bu zamanı bulgan ottek muhabbet ve ümit arzu mücessemlen geldi. Musabık günü sekindeki nutuk sözgücülerinin nurluk gözlerini görüp ve tüven doldurgan amının alkış sadalarını anlap, Can Yuyan'ın kalbide küçlük sada dolkunladı. O tuyuksuz özünün fakat pahaliyetini teşkilli gücü buluplu kalmasın, tekimi mühimi yerlik hikayelerini yıkıcı ve tarikat kucu işgelikini düşendi. O yine bu küçükini asas katlam seknisige yez kendilerini güllendiriş çoğun arzusunun yüklengenlikini es kıldı. Şunun dikin meyli ihtipak azalarını teşkillep baş temelik ihtipak günü pahaliyetini kanat yayduruş. Meyli öyde kalgan ballar üçün mikir şapkat tuğlan günü yığılış ötküzüş. Ya ki öymeyi ziyaret kılıp mescillerini tekşürüş bolsun, Can Yuyan tekimi estaydıl işildi. Onun yaşık bari bu tıprakta tekimi küvecep urgıdı. 2025 yılı 3. ayda Liao Yuan Bazar'daki Mengmo Kölem'deki badamzarlık, hudu bağırını kütüvalgandek poreklep içilgan çiçekler gitoldu. Üçüncü növətlik badam çeçik səylisi pahaliyyəti qərəllədə ötküzüldü. Can Yuyan türlük təyərliq və mülazimət xizmətigə pahal atlandı. Təşviqat filmini sürətkiliş, qolda mədəniyyət təşviqat temizsiziş işlərgə maslışıb, nəxməydan düşəndürgüçüsü buluş vəzibisini üstü qaldı. O düşəndürüş arqılıq kişilər qalbini həqiqi təsirləndiriş üçün təşəbbüskarlıq bilən xizmətdişi Almira Bəkri bilən birlikdə Peşqədəm Partiya Yəçikisi Şücisini ziyarət qılıb, tarixçilik mahirlərdən təlim aldı. Badamın bu tıpraqda yıldız tartış tarixi və beş dəsturunu çonqur qızıb çıxdı. O yenə badamın bir tüp dərəxtin beş gülügə ayrılışdək təsirlik hikayesini düşəndürüş sözgə az-azdın sındırdı. Can Yuyan çiçek seylisi paliyeti de ziyaret çereyende anılgan canlıq hikayelerini təsirlik sözləb bərdi. Sayatçılar qədimini toq tutup anılab, üppüdə çiçekligen rəngdar badamzarlıqının arqısıdiki qətti təvrənməz kürəşcan ruhdun çonqur haya calandı. O yeni sürət qalğan təşviqat filmini torda elan qılıb, texim köp sayatçını bu yer kilib tamaş qılışqa cəlib qıldı. Yezigiliki bilən sayatının yuğrumu tərəqqiyat arqılıq, Kənət ahalılarının kirimi mukumu eşib, turmuşu barğansırı yaxşılandı. Bunların əmisi onu ғərbi qısım planı pidayisi bulu süpüdü bilən, asasi qatlamda yıldız tartışının əhmiyetini texim çonqur düşünüş imkaniyetigə iqi qıldı. 2025-ci ili 7-ci ayda pidayilər mülazimət mudu tutuşdu. Can Yuyan qubul qılış imtihanını ötüb, Liaoyen Bazarlıq Xəlq Hükümetigə işıq düşüb, ғərbi qısım planı pidayisidin asasi qatlam məmuru qaylandı. Ғәрбі қысымды елді стартып, Шинжан қылыш, мән үшін етқанда интайын тоғырталлаш. Бұның денкен кәспе иқтидарымны үзіксіз өстіріп, асаси қатламды пұқты ішіліп, яшық барымны Шинжандың ібарет бұл мұнбәз земінді қалдырып, бұ жайның тәрәққият үшін төкпі қошымен, деде Жан Юйян бір елдің көпірек дауымлашқан күрәш аятын әсіліп.

0: Hörmətlik radio anlıqçılar. Əstə tutuveriş qabiliyyəti tövəlləş, keyfiyyəti naçarlaşış, immunitet gücü acizləş alamətləri sizdəmə barmı? Muxbirimiz Gülürüz Sürət bu vaxtı düşəncə verir.
1: Bəzi yaşlar torda söz qaldırıb, əsnəv etib inkim çıxıb getdi, jıqılıb düşüb, sonu kim sunub getdi, kim almaşdırıb etib, belimini qarıb aldım, deyişdi. Nurgun tordaşlar özünün muşundaq keçirmişlerden tən bəhrəman bolub, özünü məzgir qılgandım başqa, yaşlarga tən sağlamlıqı toğırsıda agahlandırış bərdi. 1333 nəpər yaşqı qarta elib berilgan bir türlük təkşürüşdün məlum bolişçə, 63% ziyarətini qobul qılgan yaş, özünü kesel bolişqa azlıq qılgan alə tuturganda kes qıldıken. Ziyaretini kubul kılgan 91.1% yaş, mektepteki mezgilde sağlamlık terbiyesini, sistemilik, umumizlik ilgir sürüşünü kolladı. Bugün o yerim, adı bu yerim ağrıydı. Tuyuksuz bir aram bulup kalımın. 95. yıllara toğulgan Can Ayının her gün işten düşkendinkin mağdursuzlanıp keş tuhlay almaydı. Bırak kündüzü bekerek müydek basudu. Yakında onun bedeninin köpü yerde tüginci barlıqı, suydu kislatası yukarı işkelliki inıqlandı. Hazır o pesil almasıyla salamet ikide bazı küçük meseleler körülgende kes kıldı. Mesela çimelik ağrış digendek. Can Ayının mındaktırı. Bugün o yerim, adı bu yerim ağrıydı. Tuyuksuz mücazım yok bop kaldı. Küçük kesel mi ademini kıynaydıken. Şunun bilen daim keyfiyatım naçarlaşıp getirdi. Cungi tibabiti de minin yürek, ciger, börükümde kan ve kuvvet aciz, öllük iğir deyildi. Hizmet kikirginige bir yıldın aşkan Jörüngwan'nın salametlik tekşürüşü netizri körstilişçe onun bedindimi tügün barışken. Onun deyişçe hazır o özde immunit küçük körnerlik tüvellep beden süpti naçarlaşkanda kes kılgan. Onun deyişçe hazır onun turmuş ya hizmeti de besim küçeysela dan horek çıkıdıken, gel ağrıydıken, bazı da yutildiken. Tekşürüştün məlum bolişçe yaşlarının türlük sağlamlıq meseleler işçi de əsustuş qabiliyeti tüvelləş 43.4% bulup birinci oran turgan. Onun da kalsa keypiyyatı naçar buluş, turaqsız buluş 42.12% bolgan. İmmunit küçü tüvelləş 41.9% bulup üçüncü oran turgan. Başka meselelerden yana uyqusu bütün naçar buluş 38.7%,

Hürmetlik radyo anlıkçılar, bugünkü Cungoğu Nezer programımız Muşyer'de ahırlaştı. Programımızdan diktörü Abdühalık Ahmet, Mesul Muharriri Polat Amannuri Enver Erkin, Nazaretçisi Arapat Hüsencan. Önde diktanlar stansımızdan başka programları da bulsun.

0: Bu yerdeki şinmi pişiş mezgiliği girdi. Yakın nayası müddetli murun caylardaki setiviliş sorgarları bilen udulluşup, ela süpetlik yeni meyvelerini en tez süratte bütün memleket pazarlarına toşuydu. Yakın nayasının çarek pazarda kent ağları şinmeylerini öz cayda ayırıp orap yeşki kaçırdı. Bağ orman tekniklerinin uzak müddet yetekleşi ve bağvallarının köngül koyup perviş kılışı neticesi de bu yerdeki şinmeynin hosolu mukum açtı, süpüti mukum östü. Şinmi östürgen tarihçi Gülbahar bu yıl Şinmi'yle naiti yakşı östü, danısı yuvan tamamı yakşı boldu dedi. Hükümet yetekleş bilen bazar türkü buluştuğun ibaret koş birikme küşünün türküsü de bugünkü künde yerken Şinmi'yi tez süratte Şincan'ın sırtı yüzlenmekte. Şinmi setivalıkçı Sodger Şircün mundak dedi. Setiveliş miktarımız yıl sırı eşi vatıdı. Bu yıl 3000 tonu setivelip, muşu cayda pişiklap andın Guangzhou, Shanghai, Wuhan Katarlık şehirlerde toşuyumuz. Yakın nayelik ormançılık ve otlak idaresi Bağ Orman İşhanısının müdiri Hıng Sıcin mundak dedi. Nayemizde Şinmi kölemi 104 bin moğu yetti. Hazır yezi bazarla amını üzüş, ayrış, orap kaçılaş hizmetini kanat yaydırışka tertiplik teşkiller vardıdı. Caylardaki setivalıkçı sodgerler bilen paal uduluşup, tor ve emeli setiş yollarını ravallaştırıp, soğuk zencirlik ambar eslehelerine tayınıp, yeni meyvelerin sırtkı toşup, Şinmi işlep çıkırış hem setişka bütün küçümüz bilen kapal etkilimiz.
1: Stansımız Havri. Pişan nahiyasida növbette üzümler arka-arkadan pişip bazarga silindi. Üzüm yopurmaqı üzüş, setiş hizmetimi umum yüzlük başlandı. Üzüm yopurmaqı pişiklangandan keyin gerisiye Türkiye Katarlık devletlerge setilip tamak ham eşyası kılanıdı. Pişan nahiyasının Lemcin bazaradaki üzümzarlıkta yakından buyan aldıraş menzere barlıq geldi. Dehqanlar üzüm üzüş bilen bile yumran üzüm yopurmaqlarını mı üzdi? Özgece hava kelimati ve toprak şaraitinin türküsüne bu yerde yetiştirilgen üzüm yopurmaqı yumran, şirnilik, evrişimliki hem de süpüti naiti yaxşı. Növete Pişan nahiyasida üzüm yopurmaqı pişiklaydıgan kəsbi karxanadan 5 barlıq geldi. Hem de setiveliş, pişiklaş, sırtka setiş birgevdileşken kəsb zanciri bərpa qılınıb, yıllık pişiklaş iqtidari 17 min tonluğu yetti. Şincan, Yemeyciya Yemeklik Çeklik Şirketinin mesulü Zekiye Gül Letip, muhbirga şirketinin üzüm yopurmaqının memleket sırtırki setiliş miqdarının bu 2 yılda tədirci aşqallıqını eytip mundaqdırı. 2025 yılı məhsulatımız 2200 tonna ətrapıqı yetip, setiş somumuz 26 milyon yuandan aşqan. Bu yıl tüzgən toxtamdaki umumi miqdar bulturqıdın 20% ətrapıda köpəydi. Pişan nahiyesi yakınki yıllardan buyan özgece yezegilik terakkiyat endizisi üstüde paal izlenip, üzüm yopurmaqının iqtisadi kımetini çoğunqor qezip, üzüş, pişiklaştın, setişikçi bolgan bütün kesip zencirini özüksiz mükemmelleştirip, ılgar yemeklik pişiklaş tekniksi ve üskünlerini kirgözüp, üzüm yopurmaqının süpitige kapaletli kılıplı kalmayı, süpet kapalet mutatini uzartıp, memleket sırtıda setişka şarait hazırladı. Pişan nahiyesi bu yıl 5000 mo yerdeki üzümünün sortini yaxşılaş, 6800 mo barağının süpitini östürüp özgertişini sicil alğa sürüp, üzümçilik kəsbine bir məhsulatını köp setişini işqa aşırışqı törtkü bolub, dehqan ailelerinin kırımını köp eytip beyişini ilgiri sürdü. Pişan nahiyesi Lemcin Bazri Yukri Mahalle Kenti Partiya Başyaçı Kısnan Şujesi Perhat Cappar Mundaqdırı. Ölçemlik işlep çıkırışka tayinip, süpetke kapaletli kılıp, üzüm yopurmaqını çet elgi setiple kalmay, ammının kırımını köpeyttik.
0: Stansımız muhbiri balgın haber kılıdı. Şincan yaşıcay temisindeki Şincan'ı gayri maddi mərinet mıraslar cahitli yardan veriş 2026 yıllık baş temlik körgezme faaliyeti bugün Şihanzı şehirde ayaklaştı. Bu növetlik faaliyette Şincan'ı mərinet arkalık ozuqlandırış, gayri maddi mərinet mıraslarını cülalandırış baş temi kılınan bulup, gayri maddi mərinet mırasları vekillik türüdün 651 merkezlik körgezme kılındı. Cay-cayladın kelgen 549 gayri maddi mərinet mirası varisi cem boldi. Paliyet mezgilide asasi körgezme rayonu usul muziki cemgahi, has taanla ziyafeti, pen teknikide yığınlık yaratış körgezmesi, varislik kılış, ögünüş zali, mərinet icadiyeti bazırdın ibaret, 6 çoğun has böleknin her kaysısının yarkın noktları namayen kılınıp, sayaç

0: yetenekleri kemçil idi. Bolupmu medeniyet seyli türleri az bulup, sayahatçilerinin köpüncisi ot üstüde gül körgendekli kilip getetti. Leşin tonuşturup mundak dedi. Ağırık noktasını doğru tapkandekin, Şucay, Kazak milletinin gayri maddi medeniyet mirasları baylıkını çoğunkur kezip, gayri maddi medeniyet mirasları türü tizimliki ve varıslar arıqbini turguzup, milli nakşı usul, enenevi kol hünervençilik, milli örüp adet, ot medeniyeti, özgeci yemek içmek katırlık mezmullarını noktalı koğdudu ve onunla varıslık kıldı. Çoğunkuştay kenti aile his kılış pahaliyeti de koy yunga kırkış, süt seğiş, dombra çeliş katarlık enenevi hüner senet ve milli örüp adet körgezmesini köpeytti. Bunundan başka kent yine onneçi gayri maddi medeniyet miraslarga varıslık kılış noktası ve kol hünervençilik dokunu kurup, gayri maddi medeniyet miraslarının vekillik varıslarını teklif kılıp, daimlik hüner senet okutuşunu kanat yedirdi. Leşin mundaq dedi. Kent kilip igilik tikligen nurgun yaşlarının oyi ve icadiyeti bar. Biz bu yeni kent ahallarının yeni ideyesinin paydalanıp, milli medeniyet bilen yezi kent sayahetini çoğunkur juğurumuz. Kazak kız Reza Matit Leşin etkan yaşlarının biri. O Jajang daşösünü pütürgendekin, Hangzhou'da yesli muharipi tetkikat hizmeti bilen şoğullangan. Asta turmuşka intildiğin nurgun yaşlığa okşaş, onun da çoğun şehirden ayrılıp, yurtdığı kaytip iyiliktikleş oyu payda boldi. Hem de Puhravi Kunalgu iyiliktikleş kollektifiga katnaştı. Reza Matit mundaq dedi. Çoğun kuştayığı kilip bu yerde nurgun enenevi Kazak medeniyeti ve örüp adetlerinin mükemmel saklanıp kalganlığını baykadım. Men kiçik vaqtimda anglagan örüp adetlerinin esli halatini bu yerden tapqılı boladıken. Çoğunkuştayda kuyuk turmuş purukını his kıldım. Kent ziyade soğudu karakterlik içilmigan. Belki esli kıyapet, esli purak uslubi saklap kılangan bolup, kişige yenilik tuyğusi ve özgeçi medeniyet təsiratı berudu. Reza Matit Puhravi Kunalgu ticareti bilen şoğullangandım başqa yana, kigizbesiş, Kuyruk maydın yerlik sopun işleş qatarlıq medeniyet türlerine tətqiq qilishqa qatnaşdı. Onun küzdüşçe sayacilerinin en karşı ilişiğe erişkini kigiz besiş bulup, tabii koy yungını besip şekerge keltürüp, andın özü ihtiyaclıq ölçemde kesip, en ahırda nakışne kigiz yüzge çıkarsa, özgeçe kigiz işlep çıkkılı buludu. O aile boyunca sayahatki kelgellerge karata, kızıqarlıq, koy sanaş uyununu oturgı çıkarıp, çaruvçilerinin beş barmıqı bilen tez sürette koy sanaş usulünü ata anılar ve balılarga ögetti. Köşmen çaruvçilik medeniyetige kızıqıdıgan yaş sayahatçiler, yani her yili 6 ayda yazlık yaylakı köçüş mezgilide, çaruvçilerinin köçüşünü yakın aralıktan küzdeleydu ve onunla katnışalaydı. Hazır bazı yaşlar emeliyette yeniçe köşmen çaruvçilik turmuşunu ötküzü batıdı. Meslen, Puhravi Kunalgu başkurguçileri yazda çoğunkuştaygı kilip hizmet kılıdı. Kışta altaygı berip hizmet kılıdı. Okşaş bulmağın sayahat kızıq noktaları arası da mokidek ötüşüp durudu. Çoğunkuştay kentide Reza Matit özgü okşaş nurgun yaşlarını uçrattı. Ular özgeçe turmuş usulgı intiliş bilen bir vaqtta, yana özünün icatçallığı arqılıq yezi kentlerinin hayati küçünü urgutup, bu enenevi kentke yeni hayati küş koştu. Hürmetlik radyonu uçular. Bu qadimki ortaq gevdini mustahkemlep, cesaret bilen yeni musabıge atın naili seyipimiz müşahid ahırlaştı. Programımızın diktorları Zümrət Yasin bilen Bəxtiyar Turdi. Növetçi muharriri Amangül Həbibullah. Nazaretçisi Qurban Nisa Cabbar.
1: Cahandaki işlerini bizden anla. Merkezi Xalq Radio Stansının Uyğurca Radiosu.

Ögünüşünü bilgen Adem en bəxtlik. Ögünüş yolu da icdahat bilen izdini vatkan. İzdiniş dağımı da alğı ilgirli vatkan radyo anlıqıcıla. Muşu vaxtınla xayirlik bolsun. Bugünkü ögünüş programımızda anlaşılanı karşılığımız, mən Arapat Ösenca. Biz bugünkü ögünüş programımızda Başucu Xi Jinping'nin 2021 yılı 2. ayının 25. günü memleketlik namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hücum kılış boyunca Kulasileş, tağdırlaş yığında kılgan sözünü anlatımız.

Radio anlıqıcı dostlar, tövende başucu Xi Jinping'nin 2021 yılın 2. ayının 25. günü memleketlik namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış boyunca kulasılaş, tağdırlaş yığında kılgan sözünü anlatımız.

Yoldaşla, dostla. Dəvr qəhrmanlarını yaradıdı. Uluqluq adilliqdən kelidi. Namıratlıqdan qutulduruş ötkülüge hücum qilish xizmeti de neçe milyonluğa namıratların yöleş kadırları barlıqını beğişləp, japağı çıdap əməli işləp, namırat am bilen bir niyetli bulup, billi ötüp, billi işləp, en güzel çağlarını namıratlıqdan qutulduruş işlerine xalis beğişildi. Bu jarayonda nurg'un ta'sirlik ilg'or ish izlab borliq keldi. Tayxanshan teg'ini 35 yil chin saqlagan yangi yugun Li Baogu namratlarni ma'rif orqali yo'lashga o'zini beg'ishlab, tog'liq rayondagi qizlarga umid ato qilgan Jangguimi suv akilish uchun jinimni tikib eri qochaman degan va'dasini amaliy harakat orqali ishga oshirgan Huang Dafa yurti qaytib o'zini beg'ishlab Yeni dəvir yaşlıq melodiyasını pütüb çıxan Huang Minshu. Namıratlıqın qutulduruşunun birinci sepidə yıldız tartıb, bütün küçünü beğişliğən Huang Xiyan qatarlıq yoldaşla. Şundaqla, bu qetim təqdirləngən ilğar şəxslə və ilğar kollektivla dəl ulanın közgü körüngən vəkilləridir. Ulanın bəziləri mınlıqan tömənliyən Adəm namıratlıqın qutulduruş ötkülüge hücum qılış səpirini besib ötdi. Mən pəqət ulanın addi bir əzası. Əməliyyətdə axırq pəlligə. Bugün kükünkə yetib gəlgücə capa tartqan bolsam mı, yanını erişkəlirin köp bol deyidi işdi. Bəziləri pul və mənpəətini közləmi gəndilə, deqalla andın bizgi işinidu. Gepimizdə anlaydu deyişdi. Yəni bəziləri ilmi maqalını bipayan zımınqı yazsaq, həqiqi türdə itiz qırlağı berib yazsaq, bunun özü həqiqi qabiliyyətdir deyişdi. Namıratlıqın qutulduruş ötkülüge hücum qilish kürüşü de 1800'dün artıq yoldaş namıratlıqın qutulduruş ötkülüge hücum qilish səpirde hayatını qurban qilip, komünistlarının əsli məqsidi, burcini callıq şərhiyelidi. Namıratlıqın qutulduruş ötkülüge hücum qilish yolu da qurban bolğallarının tölgen bədili və qoşqan tökpisi, tarix səyipsi de çaxnap durudu. Partiya və xalq ulanı unutup qalmaydı. Cumhuriyetimiz ulanı unutup kalmaydı. Her dercilik partiya komitetleri ve halk hükümetleri kurban bolgan her bir yoldaşının uruk tukallarını köngül bülüp ve gamkorluk kılıp, namıratlıqın kutulduruş ötkülüge hocum kılıç sepedeki kahırman nemunicilerinin təsirlik iş izleri ve Ali Canap Roy'ni zor küş bilen təşvik kılıp, kən kadırla ve ammini sosyalistik zamani vilaşkan devletini umumüzlük kuruş. İkinci yüzyıllık küreş nişanını emelge aşırış için kayserlik bilen küreşke atılmış. Baturluk bilen yeni tökpü koş kırgıbetlendiriş gerek. Yoldaşla, dostla, namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocum kılıp, bütün dünyanın dikkatin tartkudak neticilerini kolgu keltirişte partiyanın güçlük rehberlikiye tayandık. Cunhua milletinin öz küçüge tayinip iş görüdüğün Japağı çıdap küreş kılıdığan Roy'i pəzletdiki tayandıq. Yeni Jongo kurulgandın boyan, bolup mu ıslahat içi vitiştin boyan toplangan puhta maddi asasqı tayandıq. Birinin ızını biri biz pişleydiğan iradı gayretki tayandıq. Bütün partiye, bütün memleketki her millet halkının iştipaklaşıp küreş kılışıgı tayandıq. Biz mevkani döltümüzden ehvalı koyup, namaratlarını azaytış kanuniyetini ilgilep, bir qatar adetdin taşkırı siyaset tedbirlerini çıkırıp, bir yürüyüş ünümlük siyaset sistemisi, hizmet sistemisi, tüzüm sistemisini berpa kılıp, namıratlarını azaytışının congoce yolunu tepip çıkıp, namıratlık karşı duruşunun congoce nezriyesini şekillendirdik. Partiye rehberlik idi çıntırıp, namıratlıktın kutulduruş ötkülüge hocam kılışını küşlük siyasi ve teşkili kapaletki ilgi kıldık. Biz, Partiya Merkezi Komitetinin namıratlıqın kutulduruş ötkülüge hocum kılışkı bolgan merkezlik bir tutaş rehberlikide çıntırıp, namıratlıqın kutulduruş ötkülüge hocum kılışını 5'ni bir gavda kılış umumi uğurlaştırmısı, 4 umumüzlük strategiyelik uğurlaştırmısı kırgızıp, bir tutaş pılallap, küşlük algı sılcıttık. Biz merkez bir tutaş pılallaydıgan ölke baş mesuliyet

ishlarini nazorat qilish boshqurishni kuchaytirib, pulning dal joyida ishlatilishiga haqiqiy kafolatlik qildik. Ko'zga ko'rinib turgan bu haqiqiy selinmalar nomratlikdan qutuldirish o'tkiliga hujum qilish jangida g'alaba qilishning kuchli mablag' kafolatiga ega qildi. Amaliyot shuni to'liq isbotladiki, partiya va davlatning turli xizmatlarini yaxshi ishlashda eng keng xalqning tub manfaatini yaxshi ishga oshirish, yaxshi qo'g'dash, yaxshi rivojlantirishni barlıq xizmatning mavqesi va maqsad qilib, texmi ongli holda islohot, taraqqiyot natijalaridan butkul xalqni texmi ko'p, texmi adil nabga erishtirish shart. Biz xalq markaz qilingan taraqqiyot ideyasida boshdan oxir ching turib, ishni ishqi ulab qiladigan, yilni yilg'i ulab ishlaydiganlar bo'lsak, cho'qim butkul xalqning o'rtaq beyishida texmi roshan mohiyatlik ilgirlash hosil qilishga üzlüksüz türtkü bola alayımız. Döltümüz sosyalizm tüzümünün küşünü merkezleştirip, çoğun işlağını kılış siyasi evzelikini cari kıldırış için turup, namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılıştı ki ortak irade, ortak hareketini şekillendirdik. Biz bütün partiye, bütün memleketteki her millet halkı ve cemiyetteki her kaysi tarafının küçünü namıratlıkla birlikte can ilan kılışka kent seferber kıldık. Bütün memleketkile bir niyet kilip, küşünü biriktirip ötkelge hocum kıldık. Partiye, hükümet, armiye, amivi teşkilat ve medeniyet mağrıp sahaları okşaş bir noktayı küşüdü. Her kaysi tereple uyul taştek uyuştu. Biz şerqi rayon bilen gerbi rayonun namıratlarını yüleş hemkarlıkını küşeytip, ülke, şehir, naiye katlamadın koşmaklaşıp yarı yülek buluşku türütkü bulup, İxtisaslıqla, məbləq, texnikinin namırat rayonlağı yötkülüşün ilgiri sürdük. Biz namıratlarının noxtada yöləş xizmətini təşkilləb qanat yaydırdıq. Mərkəzi komitet orqını və dövlət orqınının tarmaqları, Demokratik Partiya qoruqla, xəliq təşkilatları, dövlət karxanıları və xəliq armiyası qatarlarının həmmisi pahalı hərkət gəldi. Dövlətinin namıratlarını yöləş, ronaq tapdırış xizmətidiki noxtuluq nayələrinin həmmisi də yarı yülək boludağın oğrulla bar boldi. Hər qaysi sahə, hər qaysi kəsiblə, kəsbi əvzəlikini cari qıldırıb, namıratlarını kəsb arqılıq yöləş, namıratlarını pən texnika arqılıq yöləş, namıratlarını mağrıb arqılıq yöləş, namıratlarını mədəniyyət arqılıq yöləş, namıratlarını sağlamlıq cəhətli yöləş, Namıratlarını istimal arqılıq yöləşini qanat yaydırdı. Puxravi karxanıla, ictimai təşkilatla və puxrala qızğın qatnaşdı. Tümən karxana, tümən kənitki yardan bir şərkdi, cuş urub qanat yaydı. Biz namıratlarını məxsus tür boycu yöləş, namıratlarını sahələr yöləş, namıratlarını cəmiyyət yöləş bir-birini toluqlaydıqan, namıratlarını kən köləmdə yöləş əndisi bərpa qılıb, Rayon, tarmaq, orun halkıgan, pütkül cəmiyyət ortaq qatnaşqan namıratlarını cəmiyyət yöləş sistemisini şəkilləndirdik. Namıratlarını yöləş yoludiki, mınlıqan tömənliyən xəyirlik işla cəmiyyətinin çonqur mihir muhabbeti namayan qılıb, tağını talqan, çölünü bostan qılğıdək qudretli küşünü mücəssəmlidi. Əmliyyət şunu toluq ispatlıdı ki, Jongo Komünistik Partiyasının rəhbərliki və dövlətimizin sosializm tüzümü xəvb-xətər və xırslağı taqabıl duruş. Küşünün mücəssəmləb qeyinçiliqni yenişinin tüp qapalıdı. Biz partiya rəhbərlikini çıng turub, Jongoçə sosializm yolda qətdi mağındıqalı bolsaq, çoxum namıratlıqdın qutulduruş ötkülüqü hocum qılışqı oxşaş, texmi köp zor iş, qeyin işlanı vücudu çıxırıb, Üzlüksiz yeni qəlbilərin qolğu kəltür əlayımız. Namıratlarını dəl caydı yöləş tədbirdi çıngdırıb, namıratlıqnın yıltızını tərəqi qiliş usulu arqılı qurutduq. Biz başdın axır namıratlıqın qutulduruş ötkülüqü hocum qilişinin qimmətlik yeri dəl caydı buluşda. Muyum noxtisi dəl caydı buluşda dəb təkidləb kəldiq. Biz yöləş obyektlərini inçki başquruş, namıratlarını yöləş baylıqını toğru təqsimləş, yöləş obyektlərini dəl caydı yöləşdi çıngdırıb, Məmləkət boyca arxıb kart turğuzuş uçuru sistemisini orıntıb, namıratlarını yöləş baylıqının əqiqi türdə yöləş obyektlərğa, namırat rayonlağı işiltilişigə həqiqi qapalatlı qıldıq. Biz kimni yöləş,
kim yöleş, kandak yöleş, kandak çekindiriş katarlık meselelerini çördep, bir yürüyüş siyaset birikme muştunu itip, kenetge, ailege, ademge, namıratlık sebebige, namıratlık türüge karab tedbir kolunup, keselge karab doğru birip, del cayda temetip suğurup, nişallık davalıp, namıratlıkının yıldızını kumurup taşlaşır oğlumuzni hakiki cari kıldırdık. Biz gül keştileş mağartın toluk şıksilip, namıratlani del cahidin yüleş, yıldızdın yüleş, ailesi geçi yüleş arkalık, zor köp sallıkının otturca san içi de kömülüp kilişidin sakın işini talep kıldık. Biz namıratlani terakiyat arkalık yüleş fangcindi çıntırıp, terakiyatını, namıratlığını helkilişinin tüp yolu kilişti çıntırıp, terakiyat şarayetini yakşılap, terakiyat iktidarını aşırıp, namıratlani kan biri şekilde yöleştin, namıratlığa kan işle şekilde yar yülek buluşku ütüp, terakiyatını namıratlığın tüketişinin en önümlük çağrısı, bəxtlik turmuş yartışının en mukum yoluğa aylandırdık. Biz mağarıbdın ibaret namıratlıktan kutulup beyişti ki, bu tüp tedbirini çın tutup, her kancı namırat ötsek mu, mağarıbdın namıratlıktı koymaslık, her kancı namırat ötsek mu, balılani namıratlıktı koymaslıkını təkitləb, balılanın baş pəllidili uturup koyuşunun aldını elib, tırışıp her bir balını kişilik hayatını nurlandırış pürstigi iyi kılıp, namıratlıktan evlat mı evlat dağımlı işini bütün küş bilen üzüp taşıldık. Emliyet şunu toluq ispatıldı ki, namıratlani del cahide yöleş, namıratlıktan kutulduruş ötkülüge hocum kılış çıngı da gelbi kılıştiki en güçler. Namıratlani terakiyat arkalık yöleş fangciyini, namıratlani azaytışının congucu yolunun roşen alaydı ki. Biz del cahide buluştun ibaret ilmi usulda çıntırıp, del cahide buluş hizmet talepini emelileştirip, terakiyat tempon bulmaslık, yeterlik bulmaslık meselesini terakki kılış usulü arkalık el kılıçta çıntırı dağılı bulsak, çokum ıhtısat, cemiyetini terakki kıldırış ve halık durmuşunu yakışlaşını ilmi yol ve uzak müddetlik hareketlendirgüş küşki ilgi kılalayımız. Ken namrat amının aktiflikki, teşebbüskarlıkki, icatçalıkını kozgaştı çıntırıp, namıratlıktan kutuluruşunun işki hareketlendirgüş küçünü urguttuk. İrade tikleşinin kıyılıkı özge üstüdün emez, özü üstüdün galip gelişte. Namıratlıktan kutuluşta ediye anca etki namıratlıktan kutuluş şart. Biz halık ammısının güzel turmuş istikini namıratlıktan kutuluruş ötkülüğü hocum kılıçtaki kudretlik hareketlendirgüş küşke aylandırışka ekmet berip, namıratlarını yöleşini irade cahitin yöleş, akıl cahitin yöleş bilen birleştirip, hem yanını toldurup, hem menini beyitip, namırat ammini işcan bir cüp kolu ve kayser iradesi gibi tayinip, namıratlıktan kutuluş, takdirini özgertişkiyi tehlidok. Biz namırat ammini capalık işleşki razımen ki, capalık kün keçürüşki razı emez diyen karışın turguzuş. İşençi bolsula, serik topunu altın kılgılı boludu deydiğen gayretini urgutuş. Aciz kuş aval uçar, tamçı su taşını teşer deydiğen çıdamçallıkını aşırışkı yitekleb, ulanın kızgılıkını aşırdık. Ulanı erketki keltürdük. Namıratlıktan kutulgan ama hazır devletinin siyaseti yakşı. Biz saklap oturmay, küzdüp yıkış oydu bulmay, özüm kılay deydiğen ruhunu cari kıldırsakla, çokum yakış gün keçireleyimiz. Turmuş beni özgertti, men mu turmuşunu özgerttim deyişti. Emliyet şunu toluq ispatıldı ki, halık hakiki kahırman. Halık amısının öz küçüge tayınıp iş görüş, capağı çıdap küreş kılıçtı ki, işki hareketlendirgüş küçünü urgutuş, ulanın güzel turmuşunu yartışı da en tayin miyim. Biz halıkını közleş, halık tayin işte baştın ahır çıntırıp, halık ammısının asasi gevdilik orni ve tunci icatkarlık royuğu hürmet kılıp, halık ammısının vücudidiki akıl paraset ve küşün toluk urgutu dağılıp olsak, çokum kişile yeniçe nezer bilen karaydıgan tekimi köp cahan möcü özlerini üzlüksüz yarta alayımız. Bir yakıdın baş çıkırdıgan, iştipahlaşıp özara yardımlaşıdıgan

Bugünkü programımız müşerde ayarlaştı. Programımızın mesul mahareri Adil Ablet, Nozgül Emir. Nazaretçisi Nicat Abdülkadir. Ben Arapat Özencan. Danikola, stansımızın başka programları da bolsun.

ve yakın tuqallarını köygendek putlarımı soğuşup bana əkil etdi. Türlü yıkılıqları bilen yakıncılığını ifade etdi. Şu çağdaki karvayının yoğan bəsti, yoğunluq uzun koyruqlarını sörüp, lopuldap jügürüp aldığımı kelişleri, boğuk avazımı yanılıp, dada, man kanak yaxşı yemeklerini elip geldin deyendek kolumu təlmürüp karıştırı beni şu kadar suyundur etdi. Kadim kılanın bir canının kutkuzganlık, dünyanın kutkuzganına bara ver deyendek ügütlerdek, muş omaq canvarga sögü bereli gelikimdin. Onunla iyi bulalıqalıqımdın alamcı hoşal edim. Ahir qetim yokla bağınımda o men apağın esil yemeklerine karap mı koymadı? Yongu oxşaş bir nesilini yavaldımı kandak, toxtumay kakılıp kayıqınmaqcı bulatdı. İçindeki kereksiz nesilini kusup çıkırıp itemeyi atatdı. Onu kolumu aldım. Şu çağda onun yengilip, ertik bedellerinin xeylili soğulup kağalıqını yes kaldım. O bana tikilip karap durattı. Közlerden xeyli müşkülçülükle yoluq kalıqını. Öyde 50 ayında toğılgan bu canuvarının təbiyat koyunda yaşımığının onca asanğı toxtumu kalıqını kögülü bulatdı. Onu əkiteyli, dedim kızım karap. Mən Ermek Ayvalla doktorxanızda işleydiğen bir dostumu telefon kılıp, karvayının əhvalını onunla dedim dada. O, daim görüldüğün əhval, yandır və sıla, ətikçi onşılıp kaldı dodaydı. Həmmi yemək kişimi təyab oğan denkin, ətikçi qarapa qandıq ya, dedi kızım. Kızımın bu sözü beni xeyli xatırcam qılğan idi. Karvayını öydeki köpünün üstü yatqız koyup, bədənlərini atılakçı mekrim bilən salap koydu. O, aldı işki putu bilən yerim tızlanğınıca, halsızğını yatatdı. Qarı gözlerini məndən birdəmi üzmək tikilip qarap duratdı. O da bana bir nesli gözü badak, tatkan riyasetleri, pinhan köngül sırlarını bana etmakçı boğandak. Derezini kıya uçuk koyup, karvayını anısıyla beni çoğun bu konu öyge taşlap koyup, közüm kainimde şehirdeki öyümüzge kayttık. Ätisi köngülüm deli oğulluqtun kutulamadı. Namalın bir sözgüm kandaktır bir peşkallikini bişaretlep durattı. Çüştengen idardın ruhsa sorup, konu öyge, Oma karvayım meni halsız teni, mehirli karı gözlerden uzdıp kalan yezdeki üyümüzge kaytıp geldim. Karvay yok, anısı mı yok? Biz koyup koygan yemekle papa kız yevitilgen. Üy işçiden dehşetlik bir canının ızmaları körünüp durattı. Yemekli kaçları her yan çeçilip getken. Sula tökülüp, supu üstündeki adiyal köpüle kalaymıkan türmekleşip, oya boya da karvayının uzun boyları bilen Yine törlü kirendeki muyla közge taşılıp durattı. Yürküm ensiz soğup, tenim şürkünüp getti. Benim omaq karvayım, şu kadar mulayımlıkın, ah gömülü gibilen, kandak mı bu cengi yüzün əligensin? Bilmen, başka müşkülə uğruşup qalğanda, ağı vaqınınca tenir qap duruşturum. Nemişki uğruşuduğanda o degendek, ulağı kızıqış içi de qaraşlarım, bağırı yumuşaklığının nişan emas mı? Aşu aqını kalbin bilen, taladı çoğun boğan bir top yağı müşikler bilen, kandak mürahimsizlerce can kaynımıza kirerigensin. Oylap kaldım. Hayatımızdaki kiçikini severlikle bizni oylap bakmağın hayat doğalırgı başlaydıken. Pişayman kıldıkemiz. Lekin keçikken buldukemiz. Eş kandak münasiyeti yoktap karalgan kiçikini işla, şekilsiz rəvişte bir-birge bağlanıp, Köz aldığımızda İyiz Davan Kəbi zahirlanğını da tenir kığanca turup kalı dikemiz.

Salam dostlar, Konu Dostlar Radio Jurnal Programmasi. Bugün yine o'xshashlar yangicha mazmunlar bilan huzuringizga yetib keldik. Men riyosatchi dostlar Sheringul To'xtiy. Bular qiziqsanglar, deqtinglar, davomli bizda bo'lsin.

Aradan bir ay yılçı ötkendiğin kin, Van Buvay bilen bazada tasadvi uçuruşup kaldık. O, kollarımını koş kolla tutturup, menden Amrak kuşunun ahvalını sordu. Men ayacan bilen torgayını mahtap kettim. Buvay'nın koruk baskan yüzde, bağınca nuruk içivatkan közlerde, memnunluğunun çöndürüş tas boğan bir hıl hatır cemliknin alametleri balıkışkı başladı. Onun deyişçe, şu çağladı oğlu onunla yeni bir torgay çücüsü ekilip yeripti. Hazır bu kuş balısımı çoğun bulup, onunla hemrah bulup etipti. O, men bilen yakın tukkani, konu buradarı bilen hoşlaşkandek, yeşiği maskenmeyen terezde kuş huyluktu hoşlaştı. Karvaydın ayrılıp, Mihirbeygen nesinin ayrılıp gelişinin, Söygücü üçün söylgücünün mehrum gelişinin vəzini his kığınımdıla, aşı buvayının sınası lipli kılıp, köz önümde zahirleşke başlağan idi. Turupla, özümün şəxsiyetçilikten halkı ötemeyen korkak ruhiyetimge lənət uquğum geldi. Beçarı buvay, şu çağlada kancilik azaplangandı. Ömürnün ahırdaki yeganlık, zirgiş, qeyriplik çemberkege mehkümlangan, ah kündüzləge, Karı keçiləgi qoşulub kegən cüdalıq dəmlərini qaysı rəvişdə ötküzgəndi. Mən karvayını izləyə atatdım. Mən texi tolub teyi etib olamıqan söyü mənzillərini izləyə səpərdə tenir qap yörməkdəydim. Künlə külləgi oluşub, ayla aylanı qoğuluşub, nəçə ay ötüb getdi. Karvaydın texçi uçur yox idi. Məhəllə ön didar topuda karvayını tepi bağıcılığa xeyli köp suyuncu birliqallıqım haqqıda uçurbədim. Uçurğalıki kişilerden onun uçurunu sordum. Bırak, hem bu urunuşlarım ümitsizlikten hatımını bir batattı. Şahladın kıymığın halılayla düşü atkan Hazanladın geliş aldığı ki karı kışından hirik gelip durattı. Karvay,

Sevimlik radyo anlıkçılar, yakış durdunlar mı? Şu tapta huzurunlarda buluvatkını Merkez Halk Radyo Stansı'nın Üzülmez Melodiya programısı. Yeni bir künde yeni küyle sizge hemrab olsun. Nakşi muzika, ruhnun ozıkı, çarçıgan kalitlerinin teşnalıkını kandırdığan menevi bulak. Ayacanı tolgan dillağa pervaz ata kılıdığan fontan. Kuşallık demlerinizde küy alın. Çarçıgan peytlerinizde küyü kulak silin. Hayatın güzel demlerde nakşi muzika, ümit kütolgan coşkun kaliplerge huzur beğişlaydı. Sizden menevi teşnalıkınızda kandırdığan yanırat nakşıla, serhıl küyle Üzülmez Melodiya programımızda. Kenundakta bu muziki güzarlıkı kadem besinde isil küylerinin porek açkan çiçekleri, dilini yayırtıdığan kuşbıraklarının huzurlanıp, hayatınızın coşkun peytlerde tekimi zor cesaret bilen tırış nişanınızı karak intilip. Üzülmez küyle her vakit sizge hemrah olsun. Ben sizlerin yakın dostumla Abdursul Abdurrahim. Şimdi ben ki bu demlerimiz ehmiyetlik yiz duygulağı tolgusu. Yine ondan olsa tuncu köyümüzle başlap gettik. Merhamet.

dada oğlu bilen bağcı arlap kaptı. Bağcıda çıraylık içilgan güllerini körüp, yigit dadısı gıdaptı. Dada kargına, biz yaşla manımızı gülgü okşaş, hayati küçümüz urgup durdu. Birden mangan dinkin, dada yol boyudaki yanak seti atkan bir kişinin yanak seti vaptı. Dadısı yanakını kolu gelip oğlu gıdaptı. Hayati yakşı okşattım, oğlum, eğer sen gül bolsan, ben delmuş kuruk miyemi. Gülle hayatlıkını, közünü kamaştırdığın

Sevimli dostlar programımız davamlaşıyordu. Muhabbetlik sözler, muhabbetlik nakşılar yine davamlaşıyordu. Elbette hepimizin muhabbetlik hayatı boğan, muhabbetlik durmuşta, hepimizin mengü isimizden çıkmığı dek muhabbetlik geçirmişler mi boğan? Bu hayatta nurgun eslimiler kalbimizde saklanıp kalıdı. Bazıları öz yakşı köygen adım bilen ömürlük emraladım bu büyüteliydi. Yani bazıları bundak ya ki bundak sebepler tüpeyledin ayrılıp geçişini tallaydı. Tadkikatçılar şundak tecrübe yapıp bağlan, yani muhabbetinden ayrılıp geçken bir ne çocuk, bir yaş kızı gitme tecrübe obikti kılgan. Şundakla uladın ayrım ayrım halda muhabbet hayatınızdaki en unutulsuz iş kaysiye digen suanı sorgan. Bu yaşla birbirlep cevap bekin. Cevabı mundak boğan, bir kız mundak digen. Bu hayatımda men tunca ketim oğul dostum bilen takı oynağılı çıkkanda o bana kız dostu buluşumunu halaydı kallıkını eğitip bana üzük sep koygan. Bir yigit mındak digen. Bir ketimlik tuğulan günüm menin sırt hizmet kılıp atkan vaktim ota gör geldi. Bu çağda kız dostum men tonuydugan ve tonumaydugan birkaç adamlarının tebrik sözlerini video şekilde bana evetipti. Ben o videonu görüp intayın hayacallandım hem hoş buldum. Bu hıl romantiklik adamın isidin asallıkçı götürülmeydi ki. Bir ne çocuğunun cevabı birbirine okşumaydıgan çıkkın. Kulaslıp ekege vakıtta muhabbette hem bedin bek unutulmaydıgını muhabbetlik 2 yaşının başından ötküz geldiri. Şundaklı yeni yeski kaldırı. Şunun için muhabbette ayrılıp ketkendin ki unutulmaydıgını karşı tarafından çırayı bombastın. Belki onun boğan samimi muhabbeti. Eğer yakış görsünüz, samimi muhabbetiniz bilen karşı tarafını kadirlen. Her kız mı küçükkeni severlik tüpeyildin, bəxtlik muhabbeti hikayenizde ahırlaştırma. Muhabbetlik durmuş, emimiz giyar bolsun. Hene güzel, söygü nakşıları silah üçün.

kitap ayatını sözleydi. Her günü bir kitap tez ritimlik cemiyette sizni tekimi kımmetki iyi kılıdı. Kitap kumarlarının en yakşı talışı Merkezi Halık Radyo Stansı'nın Radyo Kütüphanesi programı.

ئۇلارغا سۇنماقچى بولغان ئەسەر پۈتۈن ئۆمۈردە تىرىشىپ ئىجادىي ئەمگەك قىلىپ 19-نچى ئەسىردىكى ياۋروپا تەنقىدىي رېئالىزم ئەدەبىياتىنىڭ يۇقىرى پەللىسىگە چىققان رۇسىيەنىڭ ئۇلۇغ يازغۇچىسى لېف نىكولايېۋىچ تولستوينىڭ دۇنياغا مەشھۇر ئاننا كارىنىننا ناملىق رومانى. Tolstoy özünün dünyaya meşhur Anna Karenina romanında adamını hayran kaldırığı da küzütüş iktidarı ve bedi obrazlarını roşen yartış bilen şu devirdeki mürekkep çigiş ictimai ziddiyetlerini ve tez özgürvatkan tarihi alayidlikini toğra çonkur içip begen. Hem de diktinla Şincan Halk Neşriyatı neşri kılgan danlık edebi tercüman Rahman Mahmut tercümi kılgan Lev Nikolayevich Tolstoy'un Anna Karenina namlı romanı da bolsun. Ben ayol kişinin ne mi zörüriyetin oynayışı bilen körüşü de kaldığını sürüştürmek cemez. Benim oylığınım men pekat. Dedi Anna kızırıp gidip. Karenin'in bu kopallıkı onun gazıbını kozgap, gayretigi tekimi gayret koşkandak boldi. Siz beni özünüzün haişi bu içe şunçilik katı horla vatkınınız ne sezmeyi vatam siz? Dedi o. Vicdanlık ekşi bilen vicdanlık ayal kişige horlangallık ekkidi gepkisi buludu. Lekin oğurgu sen oğuru deyiş onun oğur işkellikini cezim kılgallı kalas. Sizin maitinizdeki bu şefkatsizlik ne burun pekat bilmeptik emme. Er kişi özünün kotunuğa erkillik bilen himatını, yüz abroyunu sakla şerti bilen biridu. Şundakken bunu şefkatsizlik deyip ataşkı bulam da. Bilsiniz bu şefkatsizlik de mi yaman iş, rezillik. Dep vakırap ketti Anna ve ornudun turup öydün çıkıp ketmekçi boldi. Yak! Dedi karının Odet tikidimi inç kirek çıkan çiğkırak avazı bilen var kırap. Arkadılla yuğan kollar bilen Anna'nın kolunun beğişini Mekkem sıkan idi. Bilek zükip petip beğiş kızırıp getti. Andın o Anna'nın mecburi ornağı oltırgızıp koydu. Rezillik mi? Eğer siz bu sözde işiltişini yakşı köysünüz, emisi sizgi şunu dep koyay. Erinin nenini yap durup, eri bilen balısını taşlap gitmek için oğa Adem ne? Rezildisi buludu. Anna'nın beş düşüp gitti. Akşam aşkıga. Benim erim sen. Özümün eri uşukça diginini değiş bu yakta tursun. Hatta onu hiyalığımı keltirmedi. Erinin digerlerinin pütülle toğır işkelligini sezip, boş avazda. Siz her kandak mı? Menin ehvalımın kançilik yaman işkellikini özümdek düşenmeysiz. Şundak turup o geplerini deyişinizden nime haciti ba? Deyişimden haciti yok mu? Haciti yok mu? Karenin gazep bilen sözünü devam kıldırdı. Bilip koyun. Yüz abroyunuzu saklaş toğırsızı kıgan geplerimge, arzu olurumgu hürmet kımıdınız. Şuna men bu ehvalını tezlikte tügütüş üçün tügeçik çağrı kullanmakçı. Onunsız mı tügeydi kanka az kalan, az kalan. Dedi Anna ve tiligen ölümüge yakın kalgallıkını oylap, közlerge lık yaş aldı. Bu ehval oynayışınız işkinle oylugandı mı tez tügeydi? Silegi lazımı hayvani hevisinlani kandırış. Alexey Aleksandrovich, yıkılgan ademini üstülep yeni tepiş, namertlik opkanmay, yeni ahlaksızlık. Şundak, siz pekat özünüzünü oylaysız. Eriniz boğa ademinin hesretleri bilen karınız yok. Onun turmuşunun pütülleyi harap boğallıkı. Onun Asa azap çekkini hiyalınızı kırıp çıkmaydı.

Karenin itik söz digenidin kekeşlep gitip, azap digen sözne zadılı togru diyelmey, asap devetken idi, annanın külgüsü gelip getti. Lekin bundak çağda onun gepigi külüşünün uyatlık şikellikini oylap, özünü tutuvaldi ve şu bir dakika içi de tuncu ketim onun geçinip içi ağırıp kaldı. Onun üçün könlümü yerim buldu. Lekin o nemi deyişi, nemi kılalışı mümkün? O zuvan sürmey beşini sangılıtıp oldurattı. Karinyen mo bir hazağıcı cemip getip, kiyin çırkıraklıkı selpeseygen soğuk avazı bilen yeni sözlep getti. Sözler bitip, ancı muhim bolmağan bazı sözlerini urguluk kılıp koydu. Men sizge şu nersini eğitip koymakçı. Anna beşini kötürüp onunla karap koydu. Yak, man şundak tuyulgan boz gerek. Dep oyledi o, onun asap digen sözünü kılgan çağdaki çırayının özgürüp ketken halatını köz aldığı keltürüp. Yak, közleri kıtıp kalgandek, çırayıdı tekebburluk. Özüge temenna koygandek halet hüküm sürdüğen ademde, yesiyat digen nemi bolamdı. Men hiç nemini özgertenmey men, dedi Anna boş avazda. Sizge eğitip koymakçı boğunum. Eti men Moskova'a bari men. Bu egemde kaytıp kenmey men. Acırış kararımını, acırış resmiyetlerini ötep verişini tapşırgan adukattın okun. Oğlum hedemnin uyudu turdu, dedi karının oğlu toğırlık yapkılışının zörörlükini aran esi gelip. Siz menin jürükümge tekimi köp azaplarını seliş üçün Seryo janı menden tatıp almakçı bulavatsız, dedi anna erige türülgen kapakları astıdaki közlerde karap. Siz onu yakşı kömeysiz, Seryo janı kaldırıp koyun. Rastaysız, menin sizge boğan nepirtim onun gümü ötüp kete batıdı. Hatta onun gümü boğan muhabbetimini yokutup mu koydum. Şundak bosumu, men onu ep kitemen. Hayır. O, şu gepni kılıpla çıkıp ketmekçi bolgan idi, bu ketim anna onu tosuvaldı. Alexey Aleksandrovich, Seryo janı kaldırıp ketin, dedi o, yeni bir ketim şivirlap digidek sözlep. Menin başka talepim yok. İşimiz bir tarap boğuca. Men patardı yengime. Şunu gücü bozumu, yenimde tursun. Karinin bu gepni anlap, boyullurgıç kızırıp getip, annanın kollar arsidin kolunu tartıvilip, bir iğizmi gep kılmayı çıkıp getti.

0: Özünüz mü bilirsiniz? Dünyada en bəxtlik adamlardan bulumuz mu? Ya ki en bəxtsiz adamlardan bulumuz mu? Bu bütünlüğü sizden kararınızı bağlı. Ben sizden pekat birli nersiye. Bunun dinkin ümit bilen yaşayım ben mu? Ya ki həsret çekip mu? Digen meseleye cevap verişinizde iltimas kılımın. Eğer her ikisi gibi bombaydı odasınız, hazırlı gipinizde uçuk kılın. Şu turkuda yeninizden ketime. Eğer sizge körünüp yürsem, bir aram boludgan bolsunuz. Sizge ikinci körünmeyli koyayım ben.
1: Ben sizin hiç yakı koğulmak çemezmen.
0: Hürmetlik radyo anlıkçıla, Anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programısı. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunladı Boluvatkını Tolstoy'nun dünyaya meşhur romanı Anna Karenina.

Bu kadının kabulxanasında alğan könülsüz təsiratı onundaki bu xil keyfiyyatını texmi küçəyib etdi. O hazırlı çıxadığan boldu, dedi yardımcı şikirdin çıxıb. Degendek 2 minut ötməylə Bayatın'dan adukat bilen bir iş üstüde məsləhətləşib olturğan qeyri qanunşünas bilen adukatının özü işikti peyda boldu. Adukat boyu pakar, yağak baş, qoŋur sakal, doku maŋlay, kaşları sus, qolluq, yigitlerdek çıraylıq kiyingen. Galustukidin tartıp koş zencirlik saydı ve lak berilgen alaydı ütkigiçe dikkat kılıdığan dek körünüdüğan adam idi. Çıraydın akıllıqlık çıkıp durattı. Hem yine karı payımrak mı körünetti. Kiyimleri çıraylık, ama özüge yaraşmağan dek idi. Merhamet, dedi o Karenin'a işini görüstü. Andın ter üçgen halda Karenin'i oldudun ötküzü etip işini yapıp aldı. Oltron, dedi o, üstü hüccetle bilen toşup getken, üstel yenideki sapani Karenin'i görüstü. Andın özünün ornağı berip, appak tük besip getken bir kolunu, yeni bir kolu bilen sılap durup, beşini sanar yan kılıp oltırdı. Şu arlıkta, üstel üstüdün bir komuta uçup ötken idi, adukat kütülmegen bir çakallık bilen, iki alkınını içip, komutunu tutuvilip, andın deslepki kıyapıtıgı yenip oltırvaldı. Mən şimdi doğruluk sözleştin ilgiri, dedi Karenin adukatının herkitigi hayran bolgan nezerde karap durup. Sizge bir işini eskertip koymak cimen. Menin sizge demekçi boğa işimnin mehbiyetlikini kattı saklışınız gerek. Adukatının Qoŋur burti bilinər bilinməz külümsirişidin iki tərəpki səlpəl ayrılıp qaldı. Əgər mən başqalarının bana işinib digən sırlarını saklayanmağan bolsam, adukat sanalmağan bolatdim. Lekin siz meni başqa... Karenin adukatının çırayığı ləppidi bir qarab, onun əqıllıq kök gözlərinin Xuddi hem işini bilidigan de külüp turganlığını köydi. Siz menin ismimni bilemsiz. Sordi Karenin sözünü davam kılıp. Sizni Rusiyada hem adam bilidi. Adukat bayqi harakati bilen yeni bir komutunu tutup aldı. Sizni paydlık işlarını kılıvatkınınızda mı bilidi? Men mi hem bilemen? Karenin çoŋkur bir tınıp koyup özüge gayret bädi. Kätti iradığı kelgendin kiyin korunmay, duduklumay, ayrım sözlerini küçlük teläppüzdü kılıp, çıkırak avazı bilen sözünü davam kıldı. Mən aldangan bäksiz bir adam mən. Hotunum bilen kanun bu iş alakamı üzbekçi mən. Yani acıraşmakçı mən. Ama oğlum apsığı kanmaydıgan buluş gerek. Adukatının kök gözleri külüv etmezlik tırışsı mı? Ama özünü tutup alalmaydıgan huşallıktın lipildap keti vatatdi. Karenin onun közlerden köngüldeki dek nepke erişken adamının huşallıkıdın başka, yani galbi tentenisi. Anna'nın közlerde patpat körüp kalıdıgan İşçi karlıktın çaknap getirdiğin bir hıl nurunu köygendek boldı. Siz beni hotunun bilen acırışım gıyardan berin demekçi mi? Doğru, del şundak. Ama oldun dep kuyay. Bu işte ben sizden durgun vaktinizde ilişim mümkün. Bugün pekat siz bilen mesleğetli şükürlük geldim. Ben hotunun bilen acırışım ben. Qandaq şekil bilen acırışının bana paydalık bulduğallıqını oylap koysanız. Eğer siz degen şekil menin talepimge uygun kemese, uçakta kanuni yol bilen acırışının vazgeçişi mi mümkün? Elbet şundaq buludu.
Қандақ бір тұрап қылышыны сіз бәлгілі.

etken muamilinin intayin xatarlik ikkenligini körüp yetip, tekşürüş komiteti təminligen o materiallarını davamlı kolladı. Bunun bilen, yukarı tabi qidikilerinin işçi de ve cemiyette kalay mıkancılık payda boldı. Ademle gerçi bu işka katlı köngül bölü vatkan bolsa mı, lekin o milletle halak bolu vatamdı, ya ki güldünü vatamdı, bunu hiç kim bilmeydi. Muşu iş, hem hotununun vapasızlıkı tüpeylidin kemistiliş kuşra vatkan Kareninin ehvali tolumu xeterlik algı kilip kalgan idi. Karenin eni şundak vaziyette muhim bir kararı kilip, o yergi üzüm berip tekşirip kelimen dep komitettin ruhsat sorudu. Onun bu kararı komitettikilerini heyran kaldırdı. Ruhsat algan dinkin Irak ülkeyi karap yolu çıktı. Karenin'nin bu sepri, bulup mu barıdığan cayıgıcı dep 12 atkı hesaplap verilgen yol pulunu yolu çıkıştın ilgiri kaytır vetkelli ki kişile arsıda küşlük golgulu peyda kıldı. Men onu bu işte erkek tek iş kıldı dep oylaymen, dedi Betsy, Kinez Miyakkaya hanım bilen moşu iş doğruluk paranlaşıp oldurup. Hazır hemmeli yerde tömür yol batursa, poşta atları üçün pul berişinin nima acıdı? Lekin Kinez Miyakkaya hanım bu gepi koşulmadı. Hatta Betsy'nin o gepi onun açıkını keltirip koydu. Sizning millionlab pulingiz o'g'ochqa shundoq chiroyli gaplarni qila olasiz, dedi Kinez Miyakkaya xonim. Meni desangiz, fursat bo'lsa erim bilan yozda tekshirishga billa borsam deyman. Safar uning salomatligiga foydali, ham ko'ngli ko'tarilib qoladi. U pul mening qo'limga tushadigan bo'lsa, bir paytun setib olardim. Yana paytun kechdim birini yollab olardim. Karenin Irak ülkeyi karap keti bitip, Moskova'a gelgende 3 gün turup kaldı. Moskova'a yetip gelgen künnün ətisi, o başvaliyini ziyaret kıldı. O her kaçan Peytun ve Kıra harbirleri tıkılıp ketidigan Gezdxana namlıq koçunun 4 koçu eğizide keti vatkanda, özünün ismini bar avazı bilen tola vatkan huşal bir avazını anlap, İhtiyarsız kayniği kayrılıp, piyadile yolunun kayrılıdığan dokmuşudu turgan Obloniskini körüp kaldı. Yaş, huşkuy, közleri çaknap turgan Obloniski üstüge moduluk kaltı peltu. Beşiga sınaryan kılıp moduluk şilepki valgan idi. Külüp turgan kıpkızıl levleri arsıdın körünüp turgan appak çişleri parkırap durattı. O Peytonni toxtashni talab qilib, "Ha" deb to'laydi. Bir qo'li bilan dokmushni to'xtab turgan Peytonning derazasini tutib olgan edi. Derazadan duxovi shilab kiygan bir ayol bilan ikki balining besh chiqib turardi. U ayol muloyim kulimsirab, Kareninga qarab qo'lini pulanglatib qo'ydi. Ular Dolly bilan ularning ikki balasi edi. Karenin'nin Moskova'da hiç kim bilen uçuraşkısı yok idi. Bolup mu, hotununun aksı bilen körüşüşüne zadılı halıma itti. Şuna şilepsini götürüp koyup, menip getmekçi bolganda, Obloniski peytünkeşini varkırap tohtutu velip, kar keçip, onun yenigi yügürüp badi. Kaginini nemiş kıman haber kıp koymaysan, kaginini uzak oldu mu? Tüne gün Diyosko'daki bir mihmanxanının tahtısı da Karenin diye isimli görüp kalkandım. Sen işkerlikini zadılı oylamaptı ben. Obloniski beşini derizden tıkıp huşal sözlep getti. Bomuz işçi kırıp seni tapattım de. Seni görüp tolumu huşal buldum. O putlardaki karnı kekibi düşün putunu putuğu urup koydu. Kaginini bizge haber kıp koymay. Yüzün kandak çiğdedi senen. Vaktim yok. Bekme aldıraşmen. Dedi Karenin.

Hürmetlik radyo anlıgıcılar, anlavatkınınla Merkez Halk Radyo Stansı'nın radyo kütüphanesi programması. Ben Abdursul Abdurayım. Huzurunla da Bolovatkını Tolstoy'nun dünyanın meşhur

0: Oblonskiyninki bilen texim şundaq tamamen eksçi idi. Tünü gün o işqa xizmet kiyimini kiyib bağan idi. Yeni başlıq onu xuş muameli bilen kütüb aldı. Onun bilen konu dostladek oltırıp paranlaştı. Şunun bilen Oblonski onun huzuruğa xizmet kiyimi bilen yeni bir qetim kirib çıkışını oylap kaldı. Bu qetim ötken qetim qidek onda kızgın bolup ketmesliki mi mumkin dep oyladı o. Lekin yeni özünün tabi tuyğusu bilen işlanın oğuşluk boladığallıqını yes kılıp, hemimiz okşaş adem go, şundaq turup yeni nemişki bir-birimizge açıqlınımız, bir-birimiz bilen talışımız dep oylap, şundaq hiyalla bilen mehmanxanının işkidin kırıp geldi. Yaxşımı sen Vasili, dedi o, şilapsini sanar yan kiygen peti, koridordan ötüp ketivitip, özüge tonuş bir hizmetçige. İki çekengi sakal koyu apsan go. Levin yettinci oydu turamda. Meni onun yatkığı başlap kırgınço. Yani bir iş. Graf Anchkin'den sorap baksan. Miman kubul kılam dikin. Hop bigim. Hizmetkar külgen peti enişip durup cevap verdi. Biz tırap ki kemiginizgi heli külle boldi. Tönü gün geldim, lekin başka şiktin kırdım. Yettinci numaralık oymuşu mu? Oblonski kırgende, Levin tevirlik bir dekkan bilen öynün ot tursudu turup, yeni iyik terisini gez bilen ölçe avatattı. Oy, onu sile etip aldın la mı? Dep üllük toğlap ketti Oblonski. Yakşı nese? Çi iyik mi nime? Yakşımı sen, arxiv. O, dekkanın kolunu sıkıp koyup, peltosu bilen şilapsini salmayla orunduk kilip olturdi. Peltoyunu selim etmemse, birden olturup durgun, dedi Levin, onun şilapsini beşidin eli bitip. Yok, vaktim yok, pekat bir sekundlu oltur alaymen. O başta peltosunun aldığını eci bitip, keyin selib etti. Andın Levin bilen o oğlaş ve başka köngüldeki sözlerini deyişip top doğru bir saat oltırdı. Gine, Germaniyada nemi işlanı kıldın? Nelegi badın? Sözlep bemem sen? Dedi Oblonski o dikkan çıkıp ketken dinkin. Germaniya, Prusya, Fransiya, Angliya degendeki yerlerge badım. Ama paytaxtlarga bamadım. Sanaat şehirlerini arlap çıktım. Nurgun yeni neslani ködüm. O yerlerini ayılınıp kəginimdin tolu muhuşal mən. Senin işçilan meselesini həl kılıç toğırsıdaki oy fikirlerindin menin az dolu xəvrim ba. Ondaq desən xata buludu. Çünkü Rusya'da işçilan meselesi mevcut emez. Rusya'daki mesele, dikkallarının yer bilen boğan münasibeti meselesi. Uladı mı bu mesele bakken? Ama o şu meseledeki kemçiliklerini tüzdüş meselesiyken. Bizde bolsa, Oblonski onun geplerine dikkat bilen kulak silip oldurdu. Hürmetli radyo dinleyiciler, yukarıda 19. əsrdeki Avrupa tənqidi realizm edebiyatının yukarı pəllisigi çıkan Rusiyanın uluq yazgıcısı Lev Nikolayevich Tolstoy'nun Şincan Halk Nəşriyatı nəşir kılgan, danlıq edebi tərcüman Rahman Mahmud tərcümü kılgan Anna Karenina namlıq romanını anlattı. Yaxtırıp anlığının lağı rəhmət. Davamını Ətiki Radio Kütüphanesi programımızda anlıq aysilə. Bugünkü radyo kütüphanesi programımız muşu yerde ayaklaştı. Bugünkü programımızın nazaretçisi Esker Tursun. Mesul muhariri Abdullah Molla. Diktori ve kiriştürgütçisi Abdursul Abdurayim. Hürmetli radyo anlıkçıla endi deyiptinla stansımızın başka serkıl programları da olsun.
1: Kızım, bugün ananızla önce daha normal içip